0: Davet Radyo.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Huneyn Savaşı nice ibretleri, nice dersleri bağrında taşıyordu. Dersler, hikmetler neredeyse açık seçik bir tablo halindeydi. Anlamak için kafa yormak gerekmiyordu. Huneyn günleri bir tahtaravalli gibiydi. Önce bir taraf ciddi boyutlarda ağır basıyordu. Sanki karşı taraf çok hafifti. Neredeyse yok gibiydi. Çok geçmiyordu, öbür taraf ağır basıyordu. Bu kez de karşı taraf son derece hafif kalıyordu. Kısa bir zaman dilimi içerisinde oluyordu bunlar. Hayretler içerisinde bırakan bir manzara yaşanıyordu. Bir an hüzün dalga dalga geliyor, hemen akabinden sevinç dalgalar halinde geliyordu. Müminler hayatın bütün karesine, tüm çizgilerine Allahu Teala ile ilintili bakarlardı. Kendi varlığına ve bütün varlıklara onunla bağlantılı bakarlardı. Hayatın ondan geldiğini, onun lütfuyla devam ettiğini, onun kudretiyle son bulduğunu çok iyi bilirlerdi. Hayat ondandı, nimetler ondandı. Hayatı anlamlandırma ondandı, ondan gelip ona gidiyorduk. İslam ordusu 12 bin kişilik büyük bir orduyla Huneyn'e geliyordu. Bu dev bir orduydu. Bu büyük ordu birçoğunun kalbinde bulanıklığa neden oluyordu. Allah'a dayanan, ona tevekkül eden bir kurvarda giderken bu ordu, bu büyük ordu yenilmez şeklinde duyuşlara, düşünüşlere giriyorlardı. Böylece Allah'a dayanma perdeleniyordu. Kısmen de olsa sayısal çoğunluğa dayanma gibi bir algının içine giriyorlardı. Müminler sayıları ne denli ileri olursa olsundu, teknik donanımları zirve boyutlarında olsundu, onlar asıl gücün ve kuvvetin Allah'tan geldiğini hiçbir zaman unutmamak makamındaydılar. Allah'a ilişkin az bir gaflet dahi varoluş ikliminden uzaklaşmak olurdu. Ruhların kıvamını kaybetmesi olurdu. Kul-Rab ilişkisinde mesafeler oluşurdu. Mümin için bu çok büyük bir kayıptı. Hatta bundan büyük kayıp yoktu. Aslında insanın kendini kaybetmesiydi. Yolunun berraklığını yitirmesiydi. Ama bu yanlışı yapıyorlardı. Kalplerde belli bir süre bu duyuşlar geziniyordu. Nefsin telkinleri baskın geliyordu. Tövbe suresinin 25, 26, 27, 28 ve 29. ayetlerinde andolsun Allah size birçok yerlerde Huneyn gününde de yardım etmişti. Hani o gün çokluğunuz sizi böbürlendirmişti. Fakat size hiçbir yarar da sağlamamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Nihayet bozularak arkanızı dönmüş, kaçmaya başlamıştınız. Sonra Allah elçisinin ve müminlerin üzerine sekineti, güven nimetini indirdi. Sizin göremediğiniz askerler indirdi ve kafirlere azap etti, onları bozguna uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur. Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bağışlayan, esirgeyendir. Âl-i İmrân suresinin 160. ayetinde ise eğer Allahu Teala size yardım ederse artık sizi yenecek yoktur ve eğer sizi yüzüstü bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler Allah'a güvenip dayansınlar buyuruluyor. Huneyn Savaşı'nda bir savrulma, bir panik, hatta bir kaçış yaşanıyordu. Bunun sebeplerini şöyle sıralamamız mümkündü. Birincisi, ordunun sayısının çokluğuyla gururlanma vardı. Şunu söylemekten kendine alamayanlar olmuştu. Bugün azınlıktan dolayı mağlup olmayız diyenler vardı. İkincisi,
yeni Müslüman olmuş gençlerde yeterli teçhizat yoktu. Gereken silahları almamışlardı. Gençlerde yiğitlik, hamaset ve acelecilik vardı. Oysa bu hal derin bir zafiyetti. Fiili savaşta hamasetin bir getirisi olmazdı. Üçüncüsü, Havezin ve Sakiflerin sayısı 20 bin dolaylarındaydı. Sayısal anlamda büyük bir orduydu. Dördüncüsü, düşman ordusunun komutanı Malik bin Af askerleriyle birlikte Müslümanlardan önce Hudeybiye'ye gelmişti. Orada bütün hazırlıklarını tamamlamıştı. Vadinin boğazına, kayalıklarına ve kenarlarına pusular kurdurtmuştu. Okçularını yerleştirmişti ve ani hücuma geçmiş, İslam ordusunu yağmur misali ok yağmuruna tutmuştu. Beşincisi, düşman ordusu tüm hazırlıklarını yapmıştı, düzenliydi, saflar halindeydiler. Atlılar safını en öne almışlardı. Sonra savaşan yayalar safı geliyordu. Sonra arkalarında kadınların safı, en sonunda da çocukların safı vardı. Bir diğer sebepse Mekke fethiyle yeni Müslüman olanlar yeterli imani bir bilincin, olgunluğun seviyesini elde etmiş değillerdi. Bunların bozguna uğraması kolay oluyordu. Onların bozgun hali diğer müminleri de etkiliyordu. Bir de kitle psikolojisi hakim oluyordu. Hucurat suresinin 14. ayetinde Bedeviler inandık dediler. De ki siz iman etmediniz ama boyun eğdik deyiniz. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve elçisine itaat ederseniz Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir buyuruluyor. Savaşın ilk etabında Müslümanlar büyük bir bozguna uğruyorlardı. Derin bir zaaf yaşıyorlardı. Ama kısa bir süre içinde toplanıyor, bir kütle haline geliyorlardı. Müminlerin zafere doğru gidişin nedenlerine baktığımızda, Peygamber Efendimizin bir avuç müminle, sayıları 80'e varan Müslümanla geri adım atmayışlarıydı. Özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyaz katırın üzerinde düşmana doğru ısrarla yürüyordu. Zerrece bir yılgınlık göstermiyordu. Peygamber Efendimiz tam bir korkusuzluk ikliminde düşmanın üzerine giderken amcası Hazreti Abbas telaşlanıyor, katırın yürüyüşünü durdurmaya çalışıyordu. İkincisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem düşman ordusuna doğru ilerliyor, hem kendisinin Allah'ın Resulü olduğunu, bir de Hudeybiye'deki Rıdvan biatını hatırlatan manaları Hazreti Abbas Efendimizin gür sesiyle ordusuna seslendiriyordu. Üçüncüsü, Peygamber Efendimizin düşmanın üzerine yürümesi, şerefli arkadaşlarının dalga dalga geri dönerek gelmesi, Resul-i Ekrem Efendimizin çevresinde tekrar ordu düzeni alması ve tekrar savaşmaları savaşın kaderini değiştiriyordu. Hezimete doğru giden savaş kısa bir süre sonra zafere dönüşüyordu. Dördüncüsü, düşman ordusu savaşın ilk etabında yoğun bir saldırı gerçekleştiriyordu. Bu saldırıda İslam ordusu derin bir zaafa giriyor, hatta kaçmaya başlıyorlardı. Ama düşman ordusu burada bir hata yapıyor, kaçan Müslümanların peşine düşmüyor, onları kovalamıyordu. Bu durum Müslümanlarda bir nefes almaya, yeniden hazırlanmaya, tekrar şirk ordusuyla savaşmaya yöneltiyordu. Beşincisi, Peygamber Efendimiz bir avuç toprak alıyor ve kafirlerin üzerine fırlatıyordu. Topraklar onların gözlerine gidiyor ve onları şaşkınlığa mahkum ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kafirler üzerine toprağı fırlatırken Muhammed'in Rabbine yemin olsun hezimete uğradılar buyuruyordu. Altıncısı, Resul-i Ekrem Efendimiz Rahman-ı Rahim'e bütün varlığıyla dua ediyordu. Yardım talep ediyor, vaadini gerçekleştirmesini diliyor, muzaffer kılmasını niyaz ediyordu. Yedincisi ise Rahman-ı Rahim kuluna, Resulüne yardımını ihsan ediyor, melekler ordusunu gönderiyordu. Tövbe suresinde görmediğiniz askerleri indirip de kafir olanları azap etti. Bu da kafirlerin cezasıdır buyuruluyordu.
Müminler bir sekinet iklimine giriyorlardı. Kalpler Rahman-ı Rahim'in rahmetiyle arınıyor, duruluyor, pırıl pırıl bir kıvama getiriliyordu. Kalpler kalbi selim kıvamına geliyordu. Kalpler iman nuruyla daha bir güç kuvvet haline geliyordu. Şimdi İslam neferleri düşman üzerine akın akın yürüyordu. Saldırılar dalga dalga halindeydi. Havezin ve Sakifliler paniğe kapılıyor, çareyi kaçmakta buluyorlardı. Çarpışma kısa sürüyor, 20 bin kişilik düşman ordusu artık kaçışıyordu. Zafer Müslümanlarındı. Aynen Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki yenildiler buyurmuştu. Huneyn savaşı bitiyordu. Müslümanlar 4 şehit veriyordu. Şirk ordusundan 70 kişi ölüyordu. Hayat inişler ve çıkışlar halindeydi. Hüzünler ve sevinçler halindeydi. Yenilgiler ve zaferler halinde akıyordu. Müminler ne umutlarına ne de hayallerine teslim olacaktı. Ne de pişmanlıklara ve hüzünlere teslim olacaktı. Bugün sevinç ile esebilirdi. Yarın elem ve keder rüzgarları esebilirdi. Dünyanın hiçbir haline takılıp kalmak yoktu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir beyanlarında mümin insana hayran olunur. Ona bir nimet ihsan edilse şükreder kazanır. Bir musibet isabet etse sabreder yine kazanır. Şu adama bakın ki her halükarda kazanıyor buyuruyordu. Er meydanları, savaş meydanları, can pazarı meydanları çetinler çetini meydanlardı. Müminler bu çetin meydanlarda Rahman-ı Rahim için zalimlere karşı destanlar yazıyordu. Meleklerle iç içe Allah yolunda canhıraş bir mücadele veriyorlardı. Rabbi Rahim'in rızasını kazanıyorlardı. Zaman zaman er meydanlarında, savaş meydanlarında zaafa uğruyorlardı, savruluyorlardı. Bir zayıflık sergiliyorlardı. O muhteşem imanlarıyla çelikleşen bir halin içerisinde olabiliyorlardı. Hemen istiğfar iklimine giriyorlardı. Rabbi Rahim'den bağışlanma diliyorlardı. Sonsuz merhamet sahibi Rahman-ı Rahim kullarını bağışlıyordu. Onlara sekinet ihsan ediyordu. Güç ve kuvvet lütfediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Atası İbrahim, soyu ne güzel, tertemiz mayası, huyu ne güzel, servilerde hayran, boyu ne güzel. Müjde dostlar, müjde, doğdu o güzel, başlangıcı ne hoş, sonu ne güzel. Olayları doğru okuyan Persler diyordu ki, gece gündüzü besler, uyarıdır bize bu gelen sesler. Uyan İran, uyan, uyuyor musun? Gelen Hakk'ın sesi duyuyor musun? Talih-i Kisra'nın ona darıldı, sarayının sütunları yarıldı, adamları birer birer dağıldı. Bekle gör vaktini ey köhne İran, kurtaramaz seni Şah Enuşirvan. Bütün mecusiler şaşkına döndü, taptıkları ateş ansızın söndü. Öfkeyle mubetler hayli dövündü, nehrin uğradığı deprem müthişti, hem kaynağı hem yatağı değişti. Kaynıyordu İran, pek huzursuzdu, Sağvalılar üzgün ve umutsuzdu, gölleri kurumuş, Sağva susuzdu, koşup suya giden eli boş döndü, susuz Sağvalılar çılgına döndü. Neler oldu o gün bir düşün hele, doğumu aleme saldı velvele. Ola ki insanlık kendine gele, ateş su kesildi bir anda sanki, sular ateş olup yaktı inan ki. Cinler sevincinden çığlık atıyor, yükselen nur ruha neşe katıyor, batılın yıldızı sönmüş batıyor, artık cihan hep şen, güldür, çemendir. Madde ve manada hak egemendir. Arif her olaydan bir şeyler sezer. Gafiller yer, içer, avare gezer. Uyarıya kulak veren ne gezer? Sağırdırlar sanki, kördü gözleri. Karanlıktı gece ve gündüzleri. Kâhinler kavmini uyarıyordu, bu din böyle devam etmez diyordu, gelin Hakk'a diye yalvarıyordu. Yürekler pas tutmuş, silemediler, Hak nedir, batıl ne, bilemediler. Yere serilmişti Kâbe'de putlar, şaşkındı müşrikler, kırık umutlar. Kainatsa yeni doğuşu kutlar, yıldızlarda cümbüş, kayan kayana, her şeyde ibret var, fakat duyana. Vahiy kapısını şükür açana, artık geçit yoktur nifak saçana, şeytanlarda panik kaçan kaçana. Zaman zaman iblis kursa da pusu, daha tutunamaz şeytan ordusu. Kaçıp kurtulmaya yoktu ferleri, sanki Ebrehe'nin yiğit erleri. Hayrete düşürdü hep görenleri, Resul'ün attığı çakıl taşları, nasıl eğdirmişti mağrur başları.

0: بنده‌ی قرآنم اگر جان دارم، من خاک ره محمد مختارم، اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم از او و زان سخن بیزارم.
1: Gönlümüzden
2: gönlümüze davet radyo inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat, en müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretim alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi övdü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğum küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım Sabe'nin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. ebedi aşka giden esrarlı yollarında senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım bengisi fışkıran kâkülünü, on asırlık ocağın savururdun külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydın, fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi evvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadın, tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısı zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor, her damlada bir kızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor, her damlada bir saray. Tohumlar ve

toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efganımın. İçimde hicranımla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrüm. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

Olca verdin gönül aşımı, aşkınla selettin şu gözyaşımı. Hiç kimseye eğmediğim başımı, yalnız sana eğdim, sana yöneldim. Beşer kazanında piştim pişeli, kimi üzgün gördüm, kimi neşeli. Kimi döner durur aşka düşeli, pervaneler gibi sana yöneldim. Bir ana serçenin içgüdüsünde, tavus kuşlarının ince süsünde, nice örümceğin ak örtüsünde, hep seni gördüm de sana yöneldim.

gördüm. Arkası karanlık kapılar gördüm. Mezar taşlarında tapular gördüm. Mülk senindir dedim, sana yöneldim. Kul gördüm kuluna haset çekmede, kin tohumun nesil nesil ekmede, bir yudum su verse başa kalkmada, muhtaç etme dedim, sana yöneldim. Kulunu hor görür üstten bakardım, bir söz ile nice gönül yıkardım, zulmün neşterine arka çıkardım, şimdi hicabımla sana yöneldim. Ne yaralar gördüm ilaç kâr etmez, ne hastalar gördüm gecesi bitmez, yine de sabreder isyana gitmez, hayran hayran bakır.

Taş yürekler gördüm, kurşunlar delmez. 100 adım giderim, 1 adım gelmez. Vermeyen verenin kadrini bilmez. Bilen bilir dedim, sana yöneldim.

Daha nice yoldan sapanlar, dünya malın putlaştırıp tapanlar, haram harmanında hasat yapanlar, halime şükredip sana yöneldim. İnsan karıncaya hükmeder sandım. Bir gün bir yuvaya gizlice indim. Rızkına saygıyı görünce dondum. Nice ibret ile

de bulanlar, peşinden şeytana ortak olanlar, ölçüde, tartıda yalan dolanlar, şahit ola ola sana yöneldim. Komşu kapısını usulca vurdum, aç mıdır, tok mudur gizlice sordum. İki lokmam vardı, birini verdim, rızanı almaya sana yöneldim. Evlatmış dünyada mürüvvet tacı, o tacı kaybetmek ne büyük acı. Sabır buyurmuşsun onun ilacı, o da sende diye sana yöneldim. Çektim gözlerimden gaflet tülünü, neyleyim mevsimlik dünya gülünü. Dilerim ki kulun ahir çölünü, gül gülistaniyle sana yöneldim. Rızan için karşılıksız verenler, rızan için gönüllere girenler, müjdelenmiş kalp gözünden görenler, müjdemi almaya sana yöneldim. Bilmedim verdiğin can kıymetini, bir nefes sağlığın has nimetini. Gerçi yüzüm yok ya, o rahmetini yine de ver diye, yine de ver diye sana yöneldim.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa:
2: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
1: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: O halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Başımı kaldırınca sofradan ya da yataktan fırlayıp da bakınca dünyaya, karşımda Kudüs, gözleri kan çana evlat acısından. Kudüs'le göz göze geliyorum, yüreğim sancıyor. Ölmeden önce yüzümü bir daha yokluyorum. Ne yazık ki yüzüm yağmurun bittiği yerde başlıyor. Demek ki yüzüm yok Kudüs'le bakışmaya. Şairin dili dolaşır, yüz çizgileri silinmişse utanır yanaklarından. Kudüs'e söyleyecek kelime bulamaz bir şair git gide dalgınlaştığından. Taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti, gerek oğlunu toprağa veren annenin, şehit kardeşi özlem gerek, sevgi gerek gazi babanın, gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek.

taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti gerek oğlunu toprağa veren annenin. Şehit kardeşe özlem gerek, sevgisi gerek gazi babanın. Şehit kardeşe özlem gerek, sevgisi gerek gazi babanın. Gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek.

0: bugüne dek hep aynı cephede dövüştü türkülerimizle. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş şimdi. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş şimdi. Hançer ki
1: 91.0 Davet Radyo.
2: Ya ber, ya ber. Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sadada çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin.

0: İtiraf ediyorum. Kusurluyum. Kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum. Utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım. Affını.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Can alıcı gözlerinin aldı beni bir nazar. Olmayıcı derdügama saldı beni bir nazar. Gamze-i gaddar okuna, şive-i reftar okuna, hoşlevi güftar okuna çaldı beni bir nazar. Dağladı dağlandı gönül, zülfüne bağlandı gönül, ansızın avlandı gönül, buldu beni bir nazar. Zülfünü boynuma takıp, canımı derdine yakıp, kirpiğini süzdü bakıp, deldi beni bir nazar. Kâkülü ebrusu ile, didesi ahuzu ile, gamze-i cadusu ile deldi beni bir nazar. Gönlümü meftun-ı sıfat, didemi ceyhun-ı sıfat, hulusi mecnun sıfat, kıldı beni bir nazar.

Cihat mülkünün şeyhubanı, mürüvvetkanısın canım efendim. Afitab-ı hüsnün tuttu cihanı, mürüvvetkanısın canım efendim. Garip bir bendenim hakirahında, devretsin her demim hoş penahında. Saye-i lütfunda iz zücahında, mürüvvetkanısın canım efendim. Anladım sultanım işaretinden, anladım sultanım işaretinden, vaad-ü vaid ile beşaretinden, kat'ı ümid etmem inayetinden. Mürüvvetkanısın canım efendim. Baharı ömrümün neşeli çağı, Didem'in kan yaşı sinemin dağı, Gülistan'ı hüsnün canımın bağı. Mürüvvetkanısın canım efendim. Hulusi nagihan oldu şehenşahın, erif dergahına bu ahu vahın, bendesi desinler garibullahın, mürüvvetkanısın canım.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneş zeval vaktinden kayması zamanıyla gecenin kararmasına kadar olan zaman içinde bulunan öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde namazı gereği gibi dosdoğru kıl. Sabah namazını da kıl. Zira sabah namazı şahitli bir namazdır. Şüphesiz Yüce Allah doğru söyler.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Eşhedü ya Allah.
2: Tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: El-Hakku ya Allah.
2: Varlığı hiç değişmeden var olan Allah.
1: El-Vekilu ya Allah.
2: Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.

0: kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: Dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: El-Medinu'ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: El-Vahidu'ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah.
1: El-Kadir ya Allah.
0: Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah.
1: El-Muktedir ya Allah.
0: Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı olmayan.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 1. Cüz.

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق

Nizar evladı, yetişin ey Nizar oğulları. Yemenliler de, yetişin ey Kahtan oğulları dedi mi, hemen tepelerine felaket iner, hemen Allah'ın nusreti üzerlerinden kalkar. Hepsine birden de kılıç musallat olur. Üç beyinsiz kafanın derdine 3 milyon halk, bak nasıl doğranıyor. Kalk baba, kabrinden kalk. Diriler koşmadı imdadına, sen bari yetiş. Arnavutluk yanıyor, hem bu sefer pek müthiş. Tek kıvılcım kabarıp öyle cehennem kustu ki hemen kol kol olup sardı bütün bir yurdu. O ne yangın ki ocak kalmadı söndürmediği. O ne tufan ki yakıp yıktı bütün vadiyi. Aşina çehre arandım, o meğer hiç yokmuş. Yalınız bir kuru çöl var ki ne sorsan hamuş. Aşina çehre de yok, hiçbirinin yadı da yok. Yakılan bunca hayatın hani ecsadı da yok. Yoklasan külleri altından eminim ancak kömür olmuş 2-3 parça kemiktir çıkacak. Baba, en sevgili annen, o senin öz vatanın olacak mıydı feda hırsına 3 kaltabanın? Dedemin sürdüğü, can ektiği toprak gitti. Öyle bir gitti ki hem bir daha gelmez ebedi. Ne olurdun bunu kalkıp da göreydin acaba? Meşhedin beynine haç saplanacak mıydı baba? Ne felaket, dönüversin de mesacit ahıra, hırvatın askeri tepsin çıkıp üstünde hora. Bari bir hatıra kalsaydı şu toprakta diri, yer yarılmış, yere geçmiş şu heda türbeleri. Nerede olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova, sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Hani binlerce mefahirdi senin her adımın? Hani sinende yarıp geçtiği yol yıldırımın? Hani asker, hani kalbinde yatan şah-ı şehit? Ah o kurban zafer nerede bugün, nerede o iğit? Söyle meşhed, öpeyim secde edip toprağını. Yok mudur sende muradın 2-3 damla kanı? Ah meşhed, o ne? Sahandaki meyhane midir? Kandilin görmüyorum nerede, şu peymane midir? Ya hariminde yatan şapkalı sarhoşlar kim? Yoksa yanlış mı? Hayır söyleme, bildim, bildim. Basacak mıydı fakat göğsüne sırpın çarığı? Serilip yerlere binlerce şehidin sarığı, silecek miydi en alçak neferin çizmesini? Dürtecek miydi geçen leş gibi her limesini? Ya şu 3 parçalı bayrak dikilirken tepene, neye indirmedi, kim çıktı bu halkın önüne? Hani milletlere meydan okuyan kavmi Necip, görmedim bir kişi, tek bir kişi meydanda, garip. Hani haysiyetinin gölgesi çiğnense eğer, olmadan 3 kişinin, 5 kişinin huunu heder, kahraman gayzı yatışmaz, kanı coşkun efrat. İşte haysiyeti kavmiye muhakkar, berbat. Hani namahreme ben söyleyemem kızlarımın, karımın ismini, hem öldürürüm sorma sakın diye tahrir-i nüfus istemeyen er kişiler. Hani göstermediler eski celadetten eser. Fuhşu ilaya koşan bir sürü namert öteden, ne selamlık ne harem dinlemeyip çiğnerken, hani ey kavmi esaretzede muhtariyet, korkarım şimdi nasibin mütemadi haybet. Hani ey unsuru bir rabıta istiklalin, ebediyen sanırım söndü bütün amalin. Hani başkımcıların kurduğu yüksek hülya, seni yıllarca avutmuş da o melun rüya. Uyumuştun, ya uyansaydın eder miydi tebaa, mülkü birdenbire afaka çöken kanlı sabah. Karadağ haydudu, Sırp eşeği, Bulgar yılanı,
Sonra Yunan iti çepçevre kuşatsın vatanı, tarumar eyleyiversin de bütün ordumuzu, bizi kovsun elimizden alarak yurdumuzu. Kimsesiz ailelerden kimi gitsin bıçağa, kimi bin türlü fecaatle çekilsin kucağa, birinin ırzı heder, digerinin hunu helal. İşte ey unsuru isyan, bu elim izmihlal, seni tahrik eden 3-5 alığın marifeti. Ya neden beklemiyordun bu rezil akıbeti? Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın ha milliyetine. Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatte yeri? Küfür olur başka değil kavmini sürmek ileri. Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkes'e yahut Kürd'e, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış? Nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne gezer? Fikri kavmiyeti tel'in ediyor peygamber. En büyük düşmanıdır ruhu nebi tefrikanın. Adı batsın onu İslam'a sokan kaltabanın. Şu senin akıbetin bin bu kadar yıl evvel sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel? Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan. Sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan? Ne Araplık ne de Türklük kalacak, aç gözünü. Dinle peygamberi zişanın ilahi sözünü. Türk Arapsız yaşamaz. Kim ki yaşar der delidir. Arap'ın Türk ise hem sağ gözü hem sağ elidir. Veriniz baş başa, zira sonu hüsran-ı mübin. Ne hilafet kalıyor ortada billahi ne din. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor. Arnavutlar size ibret olacakken hala ne bu şuride siyaset, ne bu fasit dava. Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz. Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz. Bunu benden duyunuz. Ben ki evet Arnavut'um. Başka bir şey diyemem. İşte perişan yurdum.

0: Özlem beyaz bir gül açar bağrında.
1: Gönlümüzden gönlümüze.
0: Mevsimlere dokunan tebessümün sıcağı, sana doğru akmayan ırmağın sığlığıdır. Gariplerin hüzünle alevlenen ocağı, sana doğru süzülen damlanın çığlığıdır. Maskesi çocukları aldatıyor ömrümün. Uyku çıkmaz sokağın beynine vuran ağrı. Uğursuz ellerimde sararıp solmuştu dün. Bugün bütün çiçekler açıyor sana doğru. Yine geçtim o kanlı badireler şehrinden. Salyangoz işgaline direnen kalmamıştı. Çeşmeler simsiyahtı günahların kirinden. Senden kopan hiç kimse bahtiyar olmamıştı. Aşkının büyüsüne kapılan kertenkele, kabuğunu sıyırmak için yollara düştü. Çevresinde acılar biriken bir heykele, beddua göklerinden bulutlar kara düştü. Ölülerin sessizce uyandığı o yerde, ihtiyar olmamıştı sana varan bedenler. Ayrılık yine meyus, kıvranıyor kabirde. Bakmamışlar yüzüne yaldır sana gidenler.
2: Davet Radyo.
3: Yıllar evvelidi düşüp yollara, aramıştık seni İmam Hatip'im. Sen bir destan oldun, düştün dillere. Sinemde ateşsin İmam Hatip'im. Senin yokluğunda boştu minberler. Bağ bozumu diye sustu bülbüller. Zemheri ayında açıldı.

kalmış yıllara doğan gün oldun. Katılaşmış kalpte yanan mum oldun. Geleceğe ait ümidim oldun. Bizlere muştusun İmam Hatibim.

kurtuluşsun İmam Hatibim. Sen ki bizim için cansın, canansın, elinde meşalen daima yansın. Sen ki bize ilim hem de irfansın, yarama devasın İmam Hatibim.

0: 22-23 Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
1: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
0: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

Marit Radio. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
8: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
9: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bi adet zerrat kainat ve mürekkebatiha ve tasbihatiha ve tahmidatiha. Çok muhterem, çok kıymetli davetli dinleyicilerim. Bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında 26. lema İhtiyarlar Risalesi'nden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz, okuyacağımız derslerin tesirini halk edesin. Bir ömür boyu bir derslerle ömrümüzü geçirmeyi nasip edesin. Evet, İhtiyarlar Risalesi hakikaten çok tatlı. İnsan okudukça okuyası geliyor. Bazen öyle diyorum yani. Diyorum ki alsam bu ihtiyarlar risalesini. Her bir risale öyle. Yani her risale makamında çok güzeldir. Fakat bazen öyle diyorum yani. Bir odaya geçsem, mescide geçsem, açsam, her şeyi kapatsam, tüm teknolojiyi dışarıda bıraksam ve açsam bu ihtiyarlar risalesini, böyle haykıra haykıra okusam, her birice bir merhem, her birice bir tiryak, her birice bir iksirdir yani. Yani insanın her dönemde sanki risalenin bir mana bir aleminde yerleşiyor. Onda farklı bir boyut oluyor. Bir zamanlar hastalar listesi için diyordum. Böyle bir hastalık döneminde. Böyle hastalar listesini peş peşe okuyor. Virt gibi sanki. Okuyor. Hastalar listesini Osmanlı aleminde çok farklı yer etmişti yani. Yani artık böyle sanki günlük hastalar listesi okur gibi oldum. Daha sonra başka bir dönemde bir ihlas listesi oldu böyle aleminde. Dedim ki her gün ihlas okuyacağım böyle. Her gün ihlas okuyacağım. Her gün ihlas okuyacağım. Belli bir zaman devam etti. Ondan sonra İşte efendime söyleyeyim 17. söz bir ara aleme çok şey yaptı, böyle alemi doldurdu. Böyle gece gündüz 17. söz okumak için uğraşıyordum. Ondan sonra daha sonra bir arada 9. söz yine aynı alemi şey yaptı. Sonra 30. lema, o sinema böyle. İsmi Azam'da, her gün bir İsmi Azam'dan okuyayım diye. Ya ben şunu anladım, yani Risale-i Nur hakikaten siz Risale-i Nur içine girdikçe, yani dünyasına girdikçe, vakit ayırdıkça, önünde diz çöktükçe Risale-i Nur sana hakikaten açıyor yani. Gerçekten açıyor. Hani siz ne kadar Risale-i Nur'da diz çökerseniz, efendime söyleyeyim, ne kadar fedakarlık ederseniz, fedakat yaparsanız, Risale-i Nur için ne kadar emek sarf ederseniz manalar o nispette açıyor. Ben şu manayı anladım. Bir abimiz böyle Risale-i Nur çalışmalar yapıyor. Böyle. Örneğin bu ay diyor ki ismi adl. İsmi adl üzerine Risale-i Nur'da ne kadar ismi adl varsa böyle çıkarıyor. Defterini, ajandasını not alıyor, çalışıyor ya falan. Sonra her ay bir konu seçiyor, bu konu çalışıyor. Dedim ki ya bu acaba nasıl bir zevk alıyor? Acaba nasıl manalar çiziyor? Böyle hep aleme geliyordu. Böyle bir mitalada, bir Risale-i Nur sohbetinde denk geldi. Böyle tevafuk oldu. Aynı sohbete oturduk. Sonra orada anladığı bir manayı, bir sırayı anlatmaya çalıştı. Böyle dedi, alemde şöyle bir mana var dedi. Öyle pencereler açtı ki, biz mest olduk yani hakikaten. Nasıl bir mana çıkardı ya Rabbi? Nasıl bir mana çıkardı böyle? Ben şunu anladım. Ben dedim ki, demek ki ne kadar ona emek vermiş. Risale-i Nur ona kaçıncı pencereden açılmış? Bize bir pencere açıldı. Böyle ucunu açmaya çalışıyoruz. İşte dünyevi meşguliyetten, derdi maişetten, koşturmadan ne kadar vakit bulduk, işte günlük okumamızı yapmaya çalışıyoruz. Ama işte bir abide var ki ömrünü Risale-i Nur'da geçiriyor. En güzel vakitini, en güzel ömrünü Risale-i Nur'da harcıyor. Sonra Risale-i Nur için ajandalar alıyor, Risale-i Nur için notlar alıyor. O aldığı notları çıkarıp üzerine müzakere yapıyor, dinliyor, ses çalışması yapıyor. Yani Risale-i Nur bir derya dibi okyanustur. Daha önceki derslerde dedim, eczane-i Kur'aniyedir. Biz nurlara ne kadar vaktimizi verirsek, ne kadar ona fedakarlık yaparsak, o nispetle nurlar bize açılır. Rabbim bu manalar açılmasını nasip eyle. Ve şunu gerçekten hakka yakın hayatımızda yaşadık. Risale-i Nur okudukça insan haramlardan daha çok kendisini muhafaza ediyor. Yani bu ilimle, efendime söyleyeyim, üniversite okumakla, meslekte, efendime söyleyeyim, emeklilikle değil yani. Ne olursa olsun, hangi sınıfta, hangi sıfatta, hangi yaşta olursa olsun, Risale-i Nur ciddi manada okuyan, ciddi manada diz çöken bir insan, bakıyorsunuz hayatı çok istikamette oluyor. Ve meselelere bakış açısı, hadise çok farklı oluyor yani. Yani bir hadise yaşanıyor, düşün, dünya üzerinde. Örneğin bir siyasi hadise yaşanıyor. Yani biz sadece duyduklarımızla yorum yapabiliyoruz. Kulaktan doyma bilgilerle, dolma bilgilerle. Bir de Risale-i Nur'da uğraşan bir hocaya, bir abiye sorduğumuz an, diyor ki üstadımız burada şöyle bir mana demişti. Bu hadiseye bakıyordu yani. Bakın bunun arkasında, perde arkasında şöyle bir şey var diyor, bu hikmeti ilahiye. Yani her mesele Risale-i Nur gözlüğe bakmak çok farklı bir şey yani. Evet, bu mukaddime oldu. Biraz konu dağıldı, hakkınızı helal edin. Hakikaten nurlar hakkında ne kadar konuşsak azdır yani. Yani Şener hocamız, Şener abimiz, Şener Dilek abimiz böyle nurlar hakkında bazen bir açılıyor bir konuşmaya. Yani diyor saatlerce konuşayım anlatamam diyor yani. Saatlerce konuşayım, günlerce konuşayım anlatamam. Ondan sonra gerçekten bu aralar değil mi, Kavlak hocamız da bayağı şey yapıyor yani, nurlar üzerinde şey yapıyor. Geçen de Nevzat Tarhan hocamız böyle psikolojiyle ilgili bir konu konuşurken Risale-i Nur'a girdi bir anda. İşte üstadan aldı dersler. Risale-i Nur'da nasıl bir ders almış anlattı. Sonra dedi ki bu çok aşılır yani daha bunu. Çok aşılır. Yani üstadımız bir psikoloji dersi veriyor bize dedi resmen. Yani bir sosyoloji, psikoloji. Yani toplumun hastalıklarını, içtimai hastalıkları çökmek için, çözmek için nurlara ihtiyaç var dedi yani. Açık açık yani ihtiyaç var. Bu asırda çok ciddi ihtiyaç var. Evet. Konuyu çok dağıttık. Hakkınızı helal edin. Şimdi ihtiyarlar listesine tekrar dönüyoruz. Aslında dersin başındayız. Böyle sürekli bize sorular geliyor. Risale-i Nur'a işte günlük vakit, ne kadar vakit ayırmamız lazım? Risale-i Nur çok okumamız, az okumamız. Risale-i Nur açılmıyor, açılırsa nasıl olur gibi. Onlara bir cevap mahiyetinde oldu. Üçüncü ricam. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi Mısri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil, binası viran oldu bir haber. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevi ve çok deliğin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istedim mülkiteneyim, bir devasız derde düştüm, ah ki Lokman bir haber. Yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde, hikmet-i ilahiye cesedimin harabiyetini iktida ediyor, hekim-i Lokman da çaresini bulamadığı dermansız bir derde düştüm. O vakit birden merhamet-i ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı mümessil olan Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselamın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediye-i hidayeti, o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeğsimi nurlu bir ricaya çevirdi. Evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyarlar. Biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehl-i dalletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmuadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her gün sebebi kelpayı sırrınca bütün o ümmetin işlediği hasenatın bir misli, sayfayı hasenatın leva edilen ve şu kainattaki makası ilahiye, âli ilahinin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin tarihinin sebebi olan o Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam, dünyaya geldiği dakikada ümmeti, rivayet sahihayla ve keşf-i sadıkla dediği gibi, mahşerde herkes nefsi dediği zaman, yine ümmeti diyerek, en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla, yine şefaatiyle ümmetin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Bu güneşin etrafında hadsiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulmat ve zahidin kurtulmanın çaresi sünnet-i seniye itibadır. Evet, baştan gelelim. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit. Değil mi? Üstadımız diyor gençlikte akıldan ziyade hissiyat, değil mi, devrededir yani. İnsan gençlikte hissiyatla, ne derler, gençlik hissiyatına kapalı derler, Allah muhafaza yani. Yani o anlık hissi bir karar. Gençlikte insan çok böyle aklıyla böyle ne yapamaz, bazen mizanı kuramaz yani. Ki üstadımızın nurani bir gençliği var. Ona rağmen ne yapıyor? Üstadımız aslında bir manada bütün gençlere diyor yani. Bu gençlik gecesinin de neyi vardır? Bir sabahı vardır. Hemen bu gençlik yazının da bir kışı vardır manasında. Gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafından bir işten koşar gibi gidiyor. Herkes bir an bir maziye baksın. Yaşını ele alsın. Ya bu yaşa kadar nasıl geldik? Değil mi? Göz açıp kapamak gibi. Bizim böyle nur hizmetine Feyzi abi var. Muhterem bir abi ömrünün nur hizmetine vermiş. Feyzi abiye diyorlar ki abi bu yaşınıza geldiniz. Belli bir kemal yaşa gelmiş artık. İhtiyarlanmış. Ömrü elhamdülillah nurlarla geçmiş. Nasıl geçti bu ömür? Diyor ki bir göz açıp kapamak gibi. Ama elhamdülillah o göz açıp kapama hep nurlarla geçmiş yani. Değil mi? Geçmişe baktığınız zaman insan hep güzel anlarını, güzel hatıraları anlamak ister ya, hatırlamak ister ya. İşte insanın Allah yolunda ibadetle, sohbetle, taatle geçen günleri nurani günlerdir yani. Değil mi? Bakıyorsunuz kabire koşarak gidiyoruz yani gerçekten. Hele ahir zamandaki zamanın hiçbir kıymeti kalmamış. Değil mi? Aylar olmuş gün, haftalar olmuş saat, saatler olmuş saniye gibi. Hemen böyle. Nasıl geçiyor yani? Ömür nasıl geçiyor? Sel gibi yani. Üstadımız ileride diyor yani bakın. Bu da üstadımız çok güzel bir şey diyor yani. Yani üstadımız diyor ki böyle. Bu da güzel bir manayı anlatıyor üstadımız. Yani diyor ki ömrü anlatırken şöyle diyor. Evet, ömür tayyaresi hızla geçiyor diyor yani. Hızla geçiyor. Evet diyor, hayat apartmanı yıkılıyor diyor. Bakın çok önemli. Hayat apartmanı yıkılıyor. Ve yıkılırken diyor temerru merru sahib ayet. Yani hayat apartmanı çok hızla yıkılıyor, geçiyor diyor. Yani demek ki evet, burada var böyle üstadımız, ha burayı da alıyor. Yani demek ki hakikaten her gün bu hayat apartmanından bir taş düşüyor yani. Her gün bir taş düşüyor yani. Yani biz farkında olalım veya olmayalım. Her gün bir taş düşüyor. Ve ömrümüz yıpranıyor yani. Değil mi? İnsan yıpranını nerede anlıyor? Bir gün bakıyorsunuz ki saçlarınız dökülüyor. Efendim dişleriniz dökülüyor. Efendim vücutta yaralar çıkıyor yani. Hastalar listesine geçiyor yani. Yani bunlar tebellüt eden işaretler yani. Yani artık yaşlandığa doğru gidiyorsun. Günde bir taş binayı ömrümün düştüğü yere, can yatar gafet binası oldu viran bir haber. Değil mi? Her gün bir taş düşüyor. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taş düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. İnsanı dünyaya bağlayan, insanı dünyaya aşık eden, meftun eden, müptela eden nedir? Hayalleridir. Emelleridir. Değil mi? Yani peki akla şu geliyor. İnsanın hayali olmayacak mı? Elbette olacak. Emeli olmayacak? Elbette olacak. Değil mi? Yani insan hayat tutan emelleridir. Değil mi? O hayalleridir. Gayeye hayal olmazsa ezhan eneleri döner etrafına dolaşır. Yani insan gayeye hayal olacak. Fakat biz bazen öyle oluyor ki dünya o kadar kuvvetli bağlanıyoruz ki. Bakın sanki bütün hayalimiz, bütün emellerimiz, bütün gayemiz dünyevi yani. Böyle herkes hayallerini yazsa kağıda, isteklerini yazsa, emellerini yazsa, bak planına baksa, bak hep dünyevi yani değil mi? Artık ihtiyarlığa doğru ne oluyor? Artık bu emeller yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. Dünya ile olan artık dünyanın fena ve fani yüzü tabiri caizse gözüküyor yani. Niye gözükür? Çünkü hayal ettiğin şeyler elinden gitmeye başlıyor. Gücünü, kuvvetini verdiğin, belki ömrünü verdiğin şeyler yavaş yavaş seni terk ediyor yani. Bak ne oluyor? Yavaş yavaş bağlar kopmaya başlıyor. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanı yakınlaştı hissettim. Artık yavaş yavaş ne yapıyorsun? Bak dostlarından ayrıla artık kabire doğru yakınlaştığını hissediyorsun. Hani bir yerde geçiyor. Eğer ayrılık olmasaydı ölüm ruhlarımızı almaya gelemezdi yani. Çünkü ömür boyu bütün sevdiklerine yan yanasın. Hiç ayrılık elemi çekmemişsin. Hiç firak çekmemişsin. Dünyadan nasıl ayrılacaksın? Değil mi? Bu dünyadan ayrılmak çok zor gelir bu insana yani. Değil mi? İnsan zamanla sevdiklerinden ayrılıyor. Dostlarından ayrılıyor. Yeri gelse anne babasından ayrılıyor. Uzak kalıyor. Uzakta kalıyor. Gurbet yaşıyor. Ve en son ayrıla yalnız kalıyor. Değil mi? Böyle ihtiyarlara bakın. Bazıları böyle yalnız yani. Sadece kendi yaşıtlarıyla beraber olmak istiyor. Dünyada kendini bir garip hissediyor. Ama gençken, etrafı kalabalıkken, makamı malı mülkü varken bunu hissetmiyor yani. Değil mi? İnsan sevdiklerinden, dostlarından, makamından, malından, mülkünden ayrıla dünyanın ne kadar fani olduğunu en çok hissediyor. O manevi çok derin ve devasız görünen yadan beri hemlerdim. Zahiren sanki herkes beni terk etti, tek kaldım değil mi? Hani derin bir yara gibi. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istedim mükütenim. Bir de bahsederde düştüğüm ahi lokma bir haber. Değil mi? Yani öyle mülk istiyorsun, dünyada beka istiyorsun. Fakat öyle bir derde düşmüşsün ki bütün istediğin şeyler elinden gidiyor yani. O vakit birden merhamet ilahin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessül olan Peygamber Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ve şefaati. Bak tam öyle bir halde. Eleme düştün, giyise düştün, her şey seni terk etti. O anda imdadına ne yetişiyor? İmdadına yetişiyor o anda. O anda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın nuru yetişiyor. Allah Allah. Ve beşere getirdiği hediye hidayeti, insanlığa nasıl bir hediye getirmiş? O dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeğesimi nurlu bir ricaya çevirdi. O an bir an karanlıkta olan o yeğesi atıyor ve nura çeviriyor. Nasıl oluyor? Evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyarlar. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Bunu sadece artık ihtiyarla değil herkes. Biz gidiyoruz, biz bu dünyada bir misafiriz. Bir yolcuyuz. Bu dünya iki kapılı bir han gibi. Birisinden geldik ve diğerine gidiyoruz. Bu dünya bir konaklama yeri gibi. Bir kervansaray gibi. Geldik, konaklayıp gideceğiz. Ya misafir kendisiyle getirmediği bir şeyi götürmez. Tamam bak. Biz bu dünyaya ne geldik? Üryan geldik yani. Ana rahminden dünyaya çıplak geldik. Ve gidince ne gidiyoruz? Bir kepenle gidiyoruz yani. Bakın nasıl geldik, nasıl gidiyoruz. O sebepten dolayı biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Bunu ezberlememiz lazım. Her dinleyicimizden bu vecizeyi ezberlemesini istirham ediyoruz. Bir daha okuyorum. Biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. O sevkiyat öyle bir sevkiyat ki. Her gün binlerce kişi ahiret alemine geçiyor. Binlerce kişi dünyaya gözünü açıyor. Bu dünyada neyle meşgul olalım? Ne makamımız olursa olsun. Dünyanın lüzumsuz işleri, koşturmacaları. Son nefesimizde bitecek her şey. Ya demek ki dünyanın mal ayağını şeylerle aldanmamak lazım. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ دُنْيَا اَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatı bir oyun oyuncaktan ibarettir. Ya mal da yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen oyalan. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Ya oyalanıyoruz yani. Ama bu oyalanma içinde Allah muhafaza insan gaflete dalarsa, bu oyun oyuncağın içinde asıl vazifesini unutursa işte insan o zaman ziyandadır. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. Allah Allah, sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli dâletten gelen zulümat evhamlarıyla bize piraklı ve karanlıklı gören berzah memleketi. İnsan gafletten dolayı bazen kabir alemini, berzah alemini karanlıklı görebiliyor yani. Değil mi? Veya ehli dâlet öyle zulmetli şeyler gösteriyor ki bize. Dünyayı o kadar hoş, tatlı ama kabir alemini öyle zulmetli gösteriyor ki yani. Allah muhafaza. Bazen berzah alemini ne yapıyoruz? Ama kabir alemini öyle zulmetli gösteriyor ki yani. Allah muhafaza. Bazen berzah alemini ne yapıyoruz? Zulmetli görüyoruz. Bize piraklı ve

0: dostların dostlara kavuşma alemidir, vuslattır yani. Ya kavuşma alemi. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı, onların ruhlarının mürebbisi, akılların muallimi, kalplerin mahbu, her gün Es-Sebukiyet Bayi sırınca. Çünkü bizim İslamiyetimize sebep olan Peygamberimiz Aleyhisselam, değil mi? İslamiyete giren bütün ehli imanın, bütün Müslümanların yaptığı ibadetlerden Es-Sebukiyet Bayi sırınca nedir? Biiznillah hissedardır. Evet. O Zat Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiği dakikada demiş, ümmeti, ümmeti. Ve mahşerde herkes nefsi, nefsi dediği zaman yine ümmeti, ümmeti yeri, en kutsi, en yüksek bir fedakarlıkla, yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Öyle bir aleme gidiyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselam, 124 peygamber, değil mi? Enbiyalar, evliyalar, asfiyalar, üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ve bütün Allah dostlarının olduğu aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip nurundan istifade etmenin, zulmat ve zahiden kurtulmanın çaresi sünnetlerine itibadır. Cenab-ı Hak sünnetlerine hissemizi ziyade eylesin. Bizleri ihlasla muvaffak eylesin. Çok önemli yani. Bu asırda sünnetlerine itibar etmek, değil mi? Men temesteki bir sünneti inde felâ ümmete miyete cümbü şehit. Yani bir bu asırda Peygamberimizin sünnetine itibar etmek 100 şehit. Fesad ümmet zamanında sünnetlerine itibar etmek 100 şehit sevabı var diyor yani. Çok önemli. Sünnetlerin unutuldu bir asırda, bid'aların arttı bir asırda, böyle feraizi terk etmeden sünneti itibar etmek çok muazzam. Ne yapıyor insanı? İnşallah böyle ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselam'ın şefaat adına inşallah girmeye vesile oluyor. Evet muhterem dinleyiciler, artık dersimizin sonuna doğru geliyoruz. Dördüncü ricada kaldık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her dersimizin sonunda dediğimiz gibi, bulunduğunuz kasabada, ilde, ilçede, köyde neredeyseniz Nur derslerine katılmak, iştirak etmek isterseniz radyomuzla irtibata geçerek sizi olduğunuz yerdeki Nur derslerine iştirak ettiririz. Ve yine Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz yine radyomuz vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Okuduğumuz yerleri inşallah vaktiniz olursa, ki vakit bulmaya çalışın, 26. Lema 2. ve 3. Cüzeyi okumanızı istirham ediyoruz. Allah'a emanet olun, selametle kalın, nur ile kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Saat 79.83. Şeytanın duası. İblis, "Ya Rab, o halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver." dedi. Allah, "Haydi, belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin." buyurdu. İblis, "Öyleyse izzet ve şerefine yemin ederim ki onların tümünü azdıracağım. Yalnız onlardan İhlas sahibi kulların hariç onlara dokunmayacağım."

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde.
6: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Evşenül Kebir.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey her şeyin sahibi ve terbiyecisi olan, ey her şeyin mabudu olan, ey her şeyin yaratanı olan, ey her şeyden üstün olan, ey her şeyden evvel olan, ey her şeyden sonra olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü yeten, ey her şeyin sanatkarı olan, ey her şeyin fena bulduğu ve kendisinin baki kaldığı, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وأسألك بأس

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak senden umuyorum. Ey eman ve huzur veren, ey kollayıp koruyan, ey oluşturan, ey doğru yolu telkin ve ilham eden, ey kötü ve iyi her şeyi beyan eden, açıklayan, ey musibetleri hafifleten, zorlukları kolaylaştıran, ey her şeyi hikmet dairesinde süsleyen, ey büyüten, yücelten, ey yardım ve himmet eden, ey her şeyi olgunlaştırdıktan sonra muhtelif renklerle bezeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey memleketinde daim olan, mekanları aşan, ey celal ve haşmet içinde büyük olan, maddeyi aşan, ey saltanat ve idaresinde ezeli olan, zamanları aşan, ey kullarına her türlü rahmet ile muamele eden, her nevi kemal sıfatına sahip olan, ey her şeyi bilen, sonsuz sıfatlar sahibi olan, ey kendisine eziyet edene hilm ile muamele eden, değişik tecellilerde bulunan, ey kendisinden rica edene ikram eden, ey kader ve planlamasında hikmet ile iş gören, ey yargılamasında lütf ile muamele eden, ey latifliğiyle beraber her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yurca illa fadluh. Ya men la yukhafu illa adluh. Ya men la yuntazaru illa birruh. Ya men la yus'elu illa afuh. Ya men la yedumu illa mulkuh. Ya men la sultana illa sultanuh. Ya men la burhana illa burhanuh. Ya men vesi'at kulle şey'in rahmetuh. Ya men sebeqat rahmetuhu ala gadabih. Ya men ahata bi kulli şey'in ilmuh. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Khallisna minen nar.
0: Ey fazl ve ihsanından başkası umulmayan, ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan, ey iyiliğinden başkası beklenilmeyen, ey affından başkası istenilmeyen, ey malikiyetinden başka bir şey devam etmeyen, ey saltanatından başka saltanat olmayan, ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan, ey rahmeti her şeye ulaşan, ey rahmeti gazabını geçen, ey ilmi her şeyi kuşatan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey üzüntü veren şeyleri izale eden, ey gam ve kederleri gideren, ey hata ve günahları affeden, ey tevbeleri kabul eden, ey mahlukatın halıkı olan, ey sözünde sadık olan, ey yavruların razıkı olan, ey ahdini ifa eden, ey sırları bilen, ey tane ve çekirdekleri açıp filizlendiren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyiyle yüce olan, ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen, ey müminlerin dostu olan, ey gerçek muhtaç olmayan, ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi, ey her cihetten temiz ve pak olan, ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan, ey pak olan, ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan, ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık

0: يؤاخذ بالجريمة. يا من لا يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، خلصنا من النار.
1: Ey güzeli açıkça gösteren, ey çirkinin üzerine örten, ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, ey affı büyük olan, ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmeti bol olan, ey bütün sessiz yalvarışları dinleyen, ey bütün şikayetlerin son merci, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey yeterli nimet sahibi, ey geniş rahmet sahibi, ey tam hikmet sahibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin hüccet ve delil sahibi, ey kerametler sahibi, ey yüce sıfatlar sahibi, ey daimi izzet sahibi, ey sağlam kuvvet sahibi, ey geçmiş minnet sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya.

0: Ey en iyi şekilde yargılayan, ey en iyi adaleti gösteren, ey en iyi şekilde doğru söyleyen, ey her şeyden daha açık olan, ey her şeyden daha temiz olan, ey en iyi şekilde yaratan, ey en iyi şekilde hızlı hesap gören, ey en iyi şekilde işiten, ey kerem ve bağışlaması en iyi olan, ey en iyi rahmet eden, ey en iyi şefaatçi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey gökleri yoktan var eden, ey karanlıkları kılan, ey gizli şeyleri bilen, ey gözyaşlarına acıyan, ey avretleri, çirkinlikleri örten, ey belaları kaldıran, ey ölüleri dirilten, ey hasenatları arttıran, ey bereketleri indiren, ey intikamları şedid olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: النار.
1: Allah'ım, senin isim ve sıfatlarını mesnet yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin suret ve şeklini yaratan, ey her şeyi takdir edip planlayan, ey maddi manevi temizliğin kaynağı olan, ey aydınlatan, nurları yaratan, ey işleri öne alan, basamaklarını temin eden, ey gecikmelerin asıl sahibi, işlerin sonucunun sahibi, ey kolaylaştıran, ey uyaran, ey müjdeleyen, ey tedbir ve terbiye eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey Kabe'nin sahibi, ey yasak ayların sahibi, ey Mescidül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge olan Mekke'nin sahibi, ey Rükn-i Hacer-il Esved ve makamı İbrahim'in sahibi, ey Meşarül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge ve helal bölgelerin sahibi, ey nur ve karanlığın, gece ve gündüzün ve içlerinde yapılan ibadetlerin Rab ve sahibi, ey dua, ibadet, salat ve selamların sahibi, ey celal ve ikram sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey desteği olmayanların desteği. Ey dayanağı olmayanların dayanağı. Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü. Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Ey izzeti olmayanların izzeti. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Ey dostu olmayanların dostu. Ey zenginliği olmayanların zenginliği. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve

0: olur.
1: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan, ey varlığının sonu olmayan, ey mahlukatına merhamet eden, ey mevcudatına hükmeden, ey her şeyi bilen, ey yarattıklarını koruyan, ey her şeyi adaletle taksim eden, ey ayıp ve kusur kendisine arız olmayan, ey işleri ve imkanları daraltan, darlık veren, ey işleri ve imkanları genişleten, huzur veren, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
0: Ya

0: Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, ey kendisinden zafer isteyenlere zafer nasip eden, ey korunmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden, ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, ey kendisinden medet isteyenlere imdad eden, ey feryat edenlerin feryadına koşan, ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
2: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: 90 yılındasın.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yafkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, hadis-i şeriflerimizi okumaya devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Esbetüküm alessirati eşüddeküm hubben li ehli beyti. Sırat üzerinde ayakları sabit olacak insanlar, sizin içinizden sırat üzerinde ayakları sabit olacak insanlar kimlerdir biliyor musunuz? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber veriyor bize. Kimmiş bunlar? Alessirati eşeddüküm hubben li ehli beyti. Benim ehli beytimi çok sevenler ve li ashabi ve ashabımı çok sevenler. Bunlar sırattan geçerlerken ayakları sabit kalacak. Biliyorsunuz sırat cehennem üzerine kurulan bir köprü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Sırat ne demek? Yol demek ve cehennemin üzerine kurulmuş bir köprü. Ve Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde diyor ki buradan ümmetiyle ilk geçecek peygamber de benim diyor. Demek ki sırattan ilk geçecek olan kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla birlikte arkasından kim geçecek? Ümmeti Muhammed geçecek inşallah. Allah-u Teala hızlı bir şekilde bizi geçmeyi nasip eylesin. Şimdi sırattan geçileceği zaman da sıratta sabit kalmanın da yolları var. Peygamberimiz bunları bize haber veriyor. Bunları bize gösteriyor. Mesela başka hadis-i şeriflerde var. Beş vakit namaza devam eden, beş vakit namazı cemaatle kılan veya Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çokça selavat getiren insanların da sıratta böyle ayaklarının sabit olacağı, kaymayacağı bize belirtiliyor. İşte bu hadis-i şerifimizde de sırattan geçerken ayakları kaymayacak olanla kimseleri de Peygamberimiz bize haber veriyor, anlatıyor. Kimmiş onlar? Peygamberimizin ehli beytini ve sahabesini çok çok seven insanlar sırat köprüsünde geçerken ayakları da kaymayacak, ayaklarına kaymamasına bir vesile olacaktır diye Peygamberimiz bize haber veriyor. Biliyorsunuz değerli kardeşlerim, Meryem suresinde Allah-u Teala 71. ayetten diyor ki, İçinizden hiçbir kimse olmamak, istisna edilmemek üzere mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Herkes oraya varacak. İşte bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Ancak Allah-u Teala cennetlikleri böyle yanmadan kurtaracak, cehennemlikler ise nereye gidecek? Ateşe düşeceklerdir. Allah muhafaza buyursun. İşte bu ayetin tefsirinde alimlerimiz bir kısım hadislerde yola çıkarak hadisler de bunu anlatıyor zaten. Sırat köprüsünün olduğunu, o sırat köprüsünün üzerinden herkes geçecek. Ha geçerken bu köprü kaypak bir köprü. Hani derler ya kılıçtan ince, değil mi? Kıldan ince, kılıçtan keskin diye de böyle ifade kullanırlar. İşte bu köprüde kaypak yerler, ayakların kayıp sabit kalmayacağı kısımlar, kapanlar, demirden kelepçeler, dikene benzer kılçıklar var. Bu şekilde oradan kişinin geçmesi gerekiyor. İmanlı kişiler, mümin kişiler amellerine göre göz açıp kapamadan ya şimşek gibi, ya hızla uçan bir kuş gibi, ya iyi koşan asil bir at hızıyla geçerler. Allah bizi bu tür geçenlerden eylesin. Fakat bununla birlikte zor geçenler de olacak. Sürünerek geçenler de olacak. Böyle yalpa yaparak geçenler de olacak. Allah bizi bunlardan eylemesin. Ama neticede de ne olacak? Zor bir şekilde geçecek. Bir kısmı da var ki çok kötü bir şekilde ayağa takılıp düşecek. Cehenneme düşecek. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sıratı anlatırken diyor ki, sırat köprüsünü geçmek herkesin nuruna bağlıdır. Allah o nuru bize versin. Hani birçok ayet-i kerimede geçiyor ya, onların önünde arkalarında nurlar vardır. O nurlar ne yapar? O kişiye aydınlık olur ve o aydınlıkla böyle yürür, rahat bir şekilde geçer. Kimi gözü açıp yumuncaya kadar, kimisi diyor kimsi de şimşek gibi, kimi yıldız akması gibi, Kimi koşan at gibi sıratı geçerler. Nuru çok az olanda yüzüstü sürünür. Elleri ve ayakları kayar, tekrar yapışır. Nihayet sürüne sürüne kurtulur. Öyle de olsa kurtuluyor diyor. Ama bizim dua ve temennimiz nedir? Böyle hızlı bir şekilde acı çekmeden, sıkıntı görmeden o sırat köprüsünün üzerinden böyle hızlı bir şekilde geçmek. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıratı bu şekilde anlattıktan sonra sıratı nasıl geçmemiz gerektiğini, sıratı nasıl geçeceğimizi, ne ameller işlersek sırattan kolay bir şekilde geçeceğimizi bizlere anlatıyor. Az önce değindik. Bunlardan birisi de nedir? Konumuz olan hadis-i şerif. Ehl-i beytimi ve ashabımı en çok sevenler sırat üzerinde sabit kalıp ayağa kaymayacak olanlardır. Hızlı bir şekilde geçecek olanlardır diye Peygamberimiz buyuruyor. Birincisi nedir? Peygamberin ehl-i beyti. Ehl-i beyti kim? Hanımları, eşleri. Yani hiçbir zaman için biz Peygamberin hanımlarını ehl-i beytin dışına itemeyiz. Çünkü onlar ehl-i beyt, Kur'an ifadesiyle de ehl-i beyttir. Hanımların hepsini sayarız, severiz. Onlar bizim annelerimizdir. Niye? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onlara bizi, onlar için diyor ki sizin annelerinizdir. Onlar bizim annelerimizdir. Biz annelerimize hürmet gösteririz, saygı gösteririz. Onları hayırla yad ederiz, hayırla anarız. Onlar hakkında Allah muhafaza çirkin bir söz söyleme cesaretini göstermeyiz ve öyle bir şeye de tevessül etmeyiz. Böyle bir şeye tevessül eden, teşebbüs edenlere de karşı çıkar, karşılarında dururuz. Sonra kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Hazreti Fatıma ve onun soyu. Değil mi? Bunlar da nedir? Ehl-i beytir. Ve yine ifadeye göre Haşimoğullarının soyundan gelenlerdir. Bunlar da ehl-i beytir. Ve bu şekilde gelmiş olanları ne yaparız? Sayarız, severiz, hürmet gösteririz. Ve göstermemiz de gerekiyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Şura suresinde ben sizden bir şey istemiyorum. Ücret istemiyorum. Sadece nedir? Akrabalara iyilikle bulunmanızı, onları sevmenizi istiyorum diye buyuruyor ki bize düşen görev de nedir? Ehl-i Beyt'i sevmek, saygı göstermek, onlara hürmet etmek. Sonra kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi. Sahabe kimdir? Sahabe Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşamış, onu görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve ona iman etmiş kimsedir. Ve iman üzere de vefat etmiş kimse sahabedir. İşte bu şekilde olanlara biz ne yaparız? Sayarız, severiz. Şimdi bu hadisten şunu öğreniyoruz. Bir, sahabeyi sevmek sıratta geçmenin sebebidir. Bunun zıttı da sahabeye küfretmek. Sahabeye taan etmek, onları kötülemek de haram ve günahtır. Allah-u Teala böyle bir hatadan da bizi korusun ve muhafaza buyursun. Gerek İmam-ı Azam Ebu Hanife olsun, gerek Ahmed İbn Hanbel olsun, diğer müçtehit imamlar hep şunu söylemişlerdir. Biz sahabeyi hayırla yad ederiz. Onlar hakkında ileri geri konuşmayız ve onlar arasında geçmiş olan bir kısım olayları da gündeme getirmeyiz. Hasan Basri rahmetullahi aleyh'in dediği gibi bizim kılıçlarımız bu işlere karışmamış, dillerimizi de bu işlerden çekeriz, onu da karıştırmayız demek suretiyle aynı onun yolundan gitmiş ve peygamberin sahabesinin arasında geçen bazı ihtilafları gündeme getirmeyi, onlar üzerinde sık sık konuşmayı, anlatmayı da hoş görmemişler, çirkin görmüşlerdir. İşte bu nedenle sahabeyi sevmek zorundayız, severiz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? En hayırlı nesil benim neslimdir. Benim bulunduğum zamanın insanlarıdır. Kim? İşte onlar sahabedir. Sonra ondan sonra gelenler, sonra kimdir? Ondan sonra gelenlerdir diye buyuruyor. Ve sahabe en hayırlı bir nesildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, şimdi burada birçok ayet var, hepsini anlatamayacağız, söyleyemeyeceğiz. Mesela en önemli ayetten birisi şu ki En'am suresinin 52. ayetinde ve yine buna benzer ayet Kehf suresinde de var. Sabah ve akşam Rablerine yakaran kimseleri yanından kovma diye Allah-u Teala peygamberine hitap ediyor. Sahabeyi işte en güzel bir şekilde anlatıyor Allah-u Teala. Sabah ve akşam Rablerine yakaran, ona iltica eden, ona dayanan, ona güvenen, onu zikreden insanları yanından kovma. İşte sahabenin en güzel özelliğini bu şekilde anlatıyor. Çünkü sahabe nedir? Peygamber'e sahip çıkmış, dini İslam'a sahip çıkmış, dünya malına tamah etmemiş, dünyayı kaldırıp atmış, hayır yolunda seferber olmuş, hayır yolunda harcamak için elini açmış, malını Allah yolunda vermiş, canını Allah yolunda vermiş, teşebbüs etmiş, bu dinin yayılması için gayret göstermiş. Böyle varlık göstermişler ki onların vasıtasıyla bu din böyle nesiller boyu gelmiş, gelmiş, gelmiş. Ve Peygamberimizin ifadesiyle diyor, sizin için ashabım bir garantidir. Onlar gittikten sonra da ne olur diyor, sizin için bir garanti ve teminat yoktur diyor. Ve gerçekten bakıyorsunuz, ashab efendilerimizin vefatından sonra büyük büyük olaylar, fitneler almış başını gitmiş, bidatlar, hurafeler almış başını gitmiş ki onlar garantidir. Ha, onların yolu üzere gidersek, o insanlara saygı gösterir, hürmet gösterirsek, o zaman ne olur? O ihtişamı Müslümanlar devam ettirir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Hazreti Muhammed'den sonra kulların kalplerine Allah-u Teala baktı ve onun ashabının kalplerini en hayırlıları buldu. Düşünün, sahabeyi en güzel bir şekilde anlatıyor. Bundan dolayı onları nebisinin onun uğrunda savaşan yardımcıları kıldı diyor. Çünkü onların kalbine baktı, en iyi onları buldu diyor. İşte sahabe budur. İşte biz de ne yapacağız? Sahabeye hürmet göstereceğiz, sahabeyi seveceğiz. Bir kısım aşırı böyle gulat dediğimiz, sahabeye hakaret eden, sahabeye küfreden, sahabeye küfür isnat edecek derecede kendini kaybeden insanlar çıkıyor veya bunlardan etkilenerek sahabelere dil uzatma, onları eleştirme yoluna gidebilecek insanlar da çıkıyor. Ha, biz onlara ne diyeceğiz? Bakın, Allah Resulü'nün yanında yer almışlar. Onlar da insan olması hasebiyle bazen hata işlemişler. Fakat sahabenin en güzel özelliği nedir? Bir hataya düştüğü zaman, bir hata işlediği zaman hemen tövbe etmesi, hemencecik tövbe ediyor, istiğfarda bulunuyor ve hemen hayır yoluna geçiyor. İşte en önemli olan bu. İnsan hata da işleyebilir ama önemli olan o hatadan dönebilme. Sahabede hata işlemiş olsa bile hemen o hatadan dönmüşler, doğru yola gelmişler. Siz böyle bir insan bilebiliyor musunuz? Ölümü göze alarak peygamberin huzuruna geliyor, ya Resulallah beni temizle diyor. Veya yine bir sahabe bir kadına baktı diye gidiyor duvara çarpıyor veya bir direğe çarpıyor, burnu kanıyor ve o burun kanını, bu akan kanı silmeden diyor peygamberin huzuruna gideceğim, ben bak cezamı gördüm diyor. Böyle insanlar, böyle güzel insanlar yanlışları bile olsa ne yapmışlardır? Hemen dönmüşlerdir. Bu nedenle nedir? Sahabe adildir. Biz onları hayırla yad ederiz, hürmetle yad ederiz. Onlar hakkında ileri ve geri konuşma durumunda kesinlikle olmayız. Çünkü görüyorsunuz, onların işte gözleri yaşlı, ruhları böyle dünyadan hoşlanmamış, ahirete yönelmiş, böyle avuçları vermek için açık, gözleri yaşlı, Rablerinin rızasını kazanmak için ellerinden gelen gayreti göstermişler ve Allah-u Teala Fetih Suresinin 28. ayetinde de buyurduğu gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Onunla birlikte olanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise merhametlidir demek suretiyle onları böyle övmüş. Ve yine başka ayet-i celilelerde Allah-u Teala onlardan razı olduğunu belirtmiş, onları cennetine koyacağını vaat etmiş. Böyle olduğu zaman biz de o sahabeyi ne yapıyoruz? Hayırla yad ediyoruz ve yad edeceğiz. Gerek Fetih suresinde, gerek Tevbe suresindeki ayette Allah-u Teala onlardan razı olduğunu, memnun olduğunu, hoşnut olduğunu belirttiği için biz de ne diyoruz? Radiyallahu an. Allah onlardan razı oldu olsun, razı oldu diyoruz veya radiyallahu anhum diyoruz. Allah onlardan razı olsun diye bu şekilde her isimlerinin geçtiği yerde onlara hayır duada bulunuyoruz ki bu da ashabı, sahabe-i kiramı sevmenin güzelliğidir, özelliğidir, onun işaretidir. İşte bu iki şeyde de peygamberin ehli beytini sevme noktasında ve aynı şekilde peygamberin ashabını sevme noktasında şiddetli olacağız. Onları seveceğiz, sayacağız, saygı göstereceğiz. Haklarında ileri geri konuşmada bulunmayacağız. Onları anarken böyle güzel bir şekilde hayırla anmaya çalışacağız. Çünkü nedir? Bunlar dinin aktarılmasında bize rol oynamışlar. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sahip çıkmışlar. Onun etrafında kenetlenmişler. Allah-u Teala onların yolunda gitmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Rabbi Zülcelal'a emanet ediyor. Ve selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tevazu kimden olursa olsun hakkı, doğruyu, gerçeği kabul etmendir. Fudayl bin İyad.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

merhamet ya Resulallah. Gücüm yetmez, elim ermez uzansam, elimden kimse tutmaz nara yansam, terahham ya Resulallah terahham. Şefaat kıl ki naçarım gücüm yok, bu yolla tüm günahlardan arınsam, terahham ya Resulallah terahham. Güneş beynimde taht kurmak dilerken, livaül hamde gelsem duldalansam, terahham ya Resulallah terahham. Ümidim sendedir peygamberimsin, civarın payesinden pay kazansam, terahham ya Resulallah terahham. Resuli kibriyasın sen inandım, diğer bir iddiaya hiç inanmam, terahham ya Resulallah terahham. Bütün peygamberan yardım ararken, senin kadrin muazzamdır muazzam, terahham ya Resulallah terahham. Beyin kaynar, yürek naçar yanarken, ulaşsam havz-ı Kevser'den sulansam, terahham ya Resulallah terahham. Amel kafi, hesap ehven olaydı, gidip Firdevs-i Ala'ya dayansam, terahham ya Resulallah terahham. Hatibiyim, günahkarım, işim zor, muhakkak yanmalıysam lahza yansam, terahham ya Resulallah terahham.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Sılada sılasız kaldım. Suyum garip, aşım garip. Ben kendime gurbet oldum. İçim garip, dışım garip. Bayram diye insem düze, düşman olur astar yüze. Kattım geceyi gündüze. Uykum garip, düşüm garip. Temmuz'da üşür gezerim, zemheride akar terim. Dört mevsimde derbederim. Yazım garip, kışım garip. Felek bir gün rahat koymaz. Çağırsam kaderim duymaz. Ayağım aklıma uymaz. Gövdem garip, başım garip.

0: Parasız kesem suç olur. Acıkıp yesem suç olur. Sözüm var desem suç olur. Dilim garip, dişim garip. Ben bu devre nereden geldim? 40 parçayı bire böldüm. Bugün doğdum, dünden öldüm. Vaktim garip, yaşım. Koştum hakikat ardına. Yandım ayrılık derdine. Git bak ölüler yurduna. Kabrim garip, taşım garip.
1: Gönlümüzden

manisin saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yadisen bilişelim. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayru şer işledik. Uş bahar oldu, geri göçtük elhamdülillah. Dirfilli pınar olduk, irkildik ırmak olduk. Aktık, denize daldık, taştık elhamdülillah. Taptuğun tapısında, kul olduk kapısında. Yunus miskin çiğdik, piştik elhamdülillah.

0: yaralı bir kalbin anne dilekçesi, ayrılık duygulara vurulmuş kelepçesi. Gitti şefkatli eli, muhabbetli öpüşü. Anneymiş, görmek çok zor, sonsuza dek o düşü. Beklenmedik bir anda, veda etmeden gitti. Sevgi dolu bu kalpte, devasız dertler bitti. Öylesi bir gidiş ki, dönüşü yok geriye. Hicran sonsuz taht kurdu, yenilmiş içeriye. Hicran sonsuz taht.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benim. Aşk bahrısı olubanı denizlere dalan benim. Deniz yüzünden su alıp sunu veririm göklere. Bulutlayın seyran edip arşa yakın varan benim. Yıldırım olup şakıyan, gökte melaik dokuyan, bulutlara hüküm süren, yağmur olup yağan benim. Gördüm göğün meleklerin her biri bir işteymiş. Hak çalabın zikrineden İncil benim, Kur'an benim. Gördüm diyen değil gören, bildim diyen değil bilen. Bilen oldur gösteren ol, aşka esir olan benim. Benim canım uyanıktır, dost yüzüne bakan benim. Hem denize karışmaya ırmak olup akan benim. Irmak gibi ben çağlarım, gah gülerim gah ağlarım. Nefsin ciğerin doğrarım, kibrü kini yakan benim. Ben Hazret'e tuttum yüzüm, ol aşk eri açtı gözüm. Gösterdi bana kend özüm, ayeti kül denen benim. Şah didarın gördüm ayan, hiç gümansız belli beyan. Kafir ola inanmayan, ol didara bakan benim. Bu cümle canda oynayan, damarlarında kaynayan, külli dillerde söyleyen, külli dili diyen benim. Şerh benim hükmümdedir, her kanda ben oturmuşum. Mülk benim elimdedir, yıkan benim, yapan benim. Evvel benim, ahır benim, yanlara yanan benim. Azıp yolda kalmışlara Hızır medet eren benim. Halk içinde dirlik düzen, dört kitabı doğru yazan, ak üstünde kara dizen, ol yazılan Kur'an benim. Yunus değil bunu diyen, kendiliğidir söyleyen. Kafir dürür inanmayan, evvel ahır hemen benim.

Adımı Yunus taktım, sırrım aleme çaktım. Bundan ileri dahi dilde söylenen benim.

0: Tevazu kimden olursa olsun hakkı, doğruyu, gerçeği kabul etmendir. Fudayl bin İyad.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: eve geldim dediler.
1: Gönlümüzden
0: Seyfi Baba
1: gönlünüze
0: hastalanmış,
1: davet radyo
0: yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz. Oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben de evde olaydım. Esef ettim. Vah vah. Bir fener yok mu? Verin. Nerede sopan? Kız çabuk ol. Gecikirsem kalırım. Beklemeyin. Zira yol hem uzun hem de bataktır. Daha hala kalınız. Teyzeniz geldi. Bu akşam değiliz biz yalnız.

Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde, boşanan yağmur iliklerde, çamur ta belde, hani çoktan gömülen kaldırımın hortlayarak gel diyen taşları kurtarmasa insan batacak. Saksanlar gibi sektikçe birinden birine, boğuyordum müteveffayı bütün aferin. Sormayın derdim, bitmez mi o taşlar giderek? Düştü artık bize göllerde pekala yüzmek. Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim, çifte sandal yüzüyorduk, o yüzer ben yüzerim. Çok mu yüzdük bilemem, toprağı bulduk neyse. Fenerim başladı etrafını tek tük hisse. Aka, ben de yoruldum, o fakat pek yorgun. Bakıyordum, daha mahmurluğu üstünde onun. Kah olur, kör gibi çarpar sıvasız bir duvara. Kah olur, mürde şua atı düşer bir mezara. Kah, bir sakfı çökük hanenin altında koşar. Kah bir mabedi fersudenin üstünden aşar. Vakt olur, pek sapa yerlerde bakarsın dolaşır, sonra en korkulu eşhasa çekinmez sataşır. Gecenin sütre-i yeldasını çekmiş üryan, sokulup bir saçağın altına güya uyuyan, hanuman yoksulu binlerce sefilan-ı beşer. Sesi dinmiş yuvalar, hake serilmiş evler, kocasından boşanan bir sürü biçare karı, o kopan rabıtanın darmadağın yavrular, zulmetin yer yer içinden kabaran mezbeleler, evi sırtında sokaklarda gezen aileler. Gece rehzen, sabah olmaz mı bakarsın sahil, serseri, derbeder, avare, harami, katil. Böyle kaç manzara gördüyse bizim kör kandil, bana göstermeli bir kere, niçin belli değil. Ya o biçarede rahmet suyu nuş eyleyerek, hatmi enfas edivermez mi hemen cız diyerek? O zaman Sami'a'nın lamisenin sevkiyle yürüyen körlere döndüm. O ne dehşetti hele. Sopam artık bana hem göz, hem ayak, hem eldi. Ne yalan söyleyeyim, kalbime haşyet geldi. Hele yarabbi şükür, karşıdan üç tane fener geçiyor. Sapmayarak doğru yürürlerse eğer, giderim arkalarından. Yolu buldum zaten. Yolu buldum diyorum, gelmiş iken hala ben. İşte karşımda bizim yâri kadimin yurdu. Bakalım var mı ışık, yoksa muhakkak uyudu. Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip sarkıtılmış olacak. Bir onu bulsam da çekip açıversem iyi ama kapı zaten aralık. Galiba bir çıkan olmuş. Neme lazım artık, girerim ben diyerek kendimi attım içeri, ayağımdan çıkarıp lastiği geçtim ileri, sağa döndüm, azıcık gitmeden 3-5 basamak merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak. Sola döndüm, odanın eski şayak perdesini aralarken kulağım duydu fakirin sesini. Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım. Haklısın. Ben de kabahat ki haber yollamadım. Bilirim, çoktur işin. Sonra bizim yol pek uzun. Hele dinlen azıcık. Anlaşılan yorgunsun. Bereket versin. Ateş koydu demin komşu kadın. Üşüyorsan işi ver mangalı. Eş. Eş de ısın.

Odanın loşluğu kasvet veriyor pek. Baktım, şu fener yansa deyip bir kutu kibrit çaktım. Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne, sürme çekmiş gibi nur indi mumun kör gözüne. O zaman neyim açılıp perde-i zulmet naya, gördü bir sahneyi üryanı sefaletkini ya. Şair olsam yine tasviri olur bence muhal. Bu perişanlığı derpiş edemez çünkü hayal. Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba, sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba. Ihlamur verdi demin komşu, bulaydık şunu bir. Sen otur, ben ararım. Olsa içerdik, iyidir. Aha, buldum. Aramak istemez oğlum, gitme. Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime. Başladım kaynatarak vermeye fincan fincan. Azıcık geldi bizim ihtiyarım benzine kan. Şimdi anlat bakalım. Neydi senin hastalığın? Nezle oldun sanırım. Çünkü bu kış pek salgın. Mehmet Ağa'nın evi akmış. Onu aktarmak için dama çıktım. Soğuk aldım. Oluyor 15 gün. Ne işim var kiremitlerde? Asersem desene. İhtiyarlık mı nedir? Şaşkınım oğlum bu sene. E hadi aktarmayayım. Kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Yoksa 75'i geçmiş bir adam iş yapamaz. Ona ancak yapacak 5 vakit abdestten namaz. Hastalandım, akacak kimseciğim yok. Osman gece gündüz koşuyor iş diye. Bilmem ne zaman eli ekmek tutacak. İşte saat belki de 3. Görüyorsun daha gelmez. Yalnızlık pek güç. Bazı bir hafta geçer, uğrayan olmaz yanıma. Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma. Seni bir terleteyim, sımsıkı örtüp bu gece. Açılırsın sanırım terlemiş olsan iyice. İhtiyar terliğe dursun gömülüp yorganına, atarak ben de geniş bir kebe mangal yanına, başladım uyku teharrisine. Lakin ne gezer, sızmışım bir aralık neyse, yorulmuş da meğer. Ortalık açmış, uyandım, dedim artık gideyim. Önce ama şu fakir Adem'i memnun edeyim. Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede. Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sade. O zaman koptu içimden şu tahassür ebedi. Ya hamiyetsiz olaydı, ya param olsaydı.

0: aldı benden beni.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
0: Ben yanarım dünü günü. Bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur. Bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin dünü gün endişem. Bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, mecnunlara Leyli gerek. Bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum, bana seni gerek seni.
2: 91.0 Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Huneyn Savaşı nice ibretleri, nice dersleri bağrında taşıyordu. Dersler, hikmetler neredeyse açık seçik bir tablo halindeydi. Anlamak için kafa yormak gerekmiyordu. Huneyn günleri bir tahtaravalli gibiydi. Önce bir taraf ciddi boyutlarda ağır basıyordu. Sanki karşı taraf çok hafifti. Neredeyse yok gibiydi. Çok geçmiyordu, öbür taraf ağır basıyordu. Bu kez de karşı taraf son derece hafif kalıyordu. Kısa bir zaman dilimi içerisinde oluyordu bunlar. Hayretler içerisinde bırakan bir manzara yaşanıyordu. Bir an hüzün dalga dalga geliyor, hemen akabinden sevinç dalgalar halinde geliyordu. Müminler hayatın bütün karesine, tüm çizgilerine Allahu Teala ile ilintili bakarlardı. Kendi varlığına ve bütün varlıklara onunla bağlantılı bakarlardı. Hayatın ondan geldiğini, onun lütfuyla devam ettiğini, onun kudretiyle son bulduğunu çok iyi bilirlerdi. Hayat ondandı, nimetler ondandı. Hayatı anlamlandırma ondandı. Ondan gelip ona gidiyorduk. İslam ordusu 12 bin kişilik büyük bir orduyla Huneyn'e geliyordu. Bu dev bir orduydu. Bu büyük ordu birçoğunun kalbinde bulanıklığa neden oluyordu. Allah'a dayanan, ona tevekkül eden bir kurvarda giderken bu ordu, bu büyük ordu yenilmez şeklinde duyuşlara, düşünüşlere giriyorlardı. Böylece Allah'a dayanma perdeleniyordu. Kısmen de olsa sayısal çoğunluğa dayanma gibi bir algının içine giriyorlardı. Müminler sayıları ne denli ileri olursa olsundu, teknik donanımları zirve boyutlarında olsundu, onlar asıl gücün ve kuvvetin Allah'tan geldiğini hiçbir zaman unutmamak makamındaydılar. Allah'a ilişkin az bir gaflet dahi varoluş ikliminden uzaklaşmak olurdu. Ruhların kıvamını kaybetmesi olurdu. Kul-Rab ilişkisinde mesafeler oluşurdu. Mümin için bu çok büyük bir kayıptı. Hatta bundan büyük kayıp yoktu. Aslında insanın kendini kaybetmesiydi. Yolunun berraklığını yitirmesiydi. Ama bu yanlışı yapıyorlardı. Kalplerde belli bir süre bu duyuşlar geziniyordu. Nefsin telkinleri baskın geliyordu. Tövbe suresinin 25, 26, 27, 28 ve 29. ayetlerinde andolsun Allah size birçok yerlerde Huneyn gününde de yardım etmişti. Hani o gün çokluğunuz sizi böbürlendirmişti. Fakat size hiçbir yarar da sağlamamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Nihayet bozularak arkanızı dönmüş, kaçmaya başlamıştınız. Sonra Allah elçisinin ve müminlerin üzerine sekineti, güven nimetini indirdi. Sizin göremediğiniz askerler indirdi ve kafirlere azap etti, onları bozguna uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur. Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bağışlayan, esirgeyendir. Âl-i İmrân suresinin 160. ayetinde ise eğer Allahu Teala size yardım ederse artık sizi yenecek yoktur ve eğer sizi yüzüstü bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler Allah'a güvenip dayansınlar buyuruluyor. Huneyn Savaşı'nda bir savrulma, bir panik, hatta bir kaçış yaşanıyordu. Bunun sebeplerini şöyle sıralamamız mümkündü. Birincisi, ordunun sayısının çokluğuyla gururlanma vardı. Şunu söylemekten kendine alamayanlar olmuştu. Bugün azınlıktan dolayı mağlup olmayız diyenler vardı. İkincisi,
yeni Müslüman olmuş gençlerde yeterli teçhizat yoktu. Gereken silahları almamışlardı. Gençlerde yiğitlik, hamaset ve acelecilik vardı. Oysa bu hal derin bir zafiyetti. Fiili savaşta hamasetin bir getirisi olmazdı. Üçüncüsü, havezin ve sakiflerin sayısı 20 bin dolaylarındaydı. Sayısal anlamda büyük bir orduydu. Dördüncüsü, düşman ordusunun komutanı Malik bin Af askerleriyle birlikte Müslümanlardan önce Hudeybiye'ye gelmişti. Orada bütün hazırlıklarını tamamlamıştı. Vadinin boğazına, kayalıklarına ve kenarlarına pusular kurdurtmuştu. Okçularını yerleştirmişti ve ani hücuma geçmiş, İslam ordusunu yağmur misali ok yağmuruna tutmuştu. Beşincisi, düşman ordusu tüm hazırlıklarını yapmıştı, düzenliydi, saflar halindeydiler. Atlılar safını en öne almışlardı. Sonra savaşan yayalar safı geliyordu. Sonra arkalarında kadınların safı, en sonunda da çocukların safı vardı. Bir diğer sebepse Mekke fethiyle yeni Müslüman olanlar yeterli imani bir bilincin, olgunluğun seviyesini elde etmiş değillerdi. Bunların bozguna uğraması kolay oluyordu. Onların bozgun hali diğer müminleri de etkiliyordu. Bir de kitle psikolojisi hakim oluyordu. Hucurat suresinin 14. ayetinde "Bedeviler inandık dediler. De ki siz iman etmediniz ama boyun eğdik deyiniz. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve elçisine itaat ederseniz Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir" buyuruluyor. Savaşın ilk etabında Müslümanlar büyük bir bozguna uğruyorlardı. Derin bir zaaf yaşıyorlardı. Ama kısa bir süre içinde toplanıyor, bir kütle haline geliyorlardı. Müminlerin zafere doğru gidişin nedenlerine baktığımızda, Peygamber Efendimizin bir avuç müminle, sayıları 80'e varan Müslümanla geri adım atmayışlarıydı. Özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyaz katırın üzerinde düşmana doğru ısrarla yürüyordu. Zerrece bir yılgınlık göstermiyordu. Peygamber Efendimiz tam bir korkusuzluk ikliminde düşmanın üzerine giderken amcası Hazreti Abbas telaşlanıyor, katırının yürüyüşünü durdurmaya çalışıyordu. İkincisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem düşman ordusuna doğru ilerliyor, hem kendisinin Allah'ın Resulü olduğunu, bir de Hudeybiye'deki Rıdvan biatını hatırlatan manaları Hazreti Abbas Efendimizin gür sesiyle ordusuna seslendiriyordu. Üçüncüsü, Peygamber Efendimizin düşmanın üzerine yürümesi, şerefli arkadaşlarının dalga dalga geri dönerek gelmesi, Resul-i Ekrem Efendimizin çevresinde tekrar ordu düzeni alması ve tekrar savaşmaları savaşın kaderini değiştiriyordu. Hezimete doğru giden savaş kısa bir süre sonra zafere dönüşüyordu. Dördüncüsü, düşman ordusu savaşın ilk etabında yoğun bir saldırı gerçekleştiriyordu. Bu saldırıda İslam ordusu derin bir zaafa giriyor, hatta kaçmaya başlıyorlardı. Ama düşman ordusu burada bir hata yapıyor, kaçan Müslümanların peşine düşmüyor, onları kovalamıyordu. Bu durum Müslümanlarda bir nefes almaya, yeniden hazırlanmaya, tekrar şirk ordusuyla savaşmaya yöneltiyordu. Beşincisi, Peygamber Efendimiz bir avuç toprak alıyor ve kafirlerin üzerine fırlatıyordu. Topraklar onların gözlerine gidiyor ve onları şaşkınlığa mahkum ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kafirler üzerine toprağı fırlatırken "Muhammed'in Rabbine yemin olsun hezimete uğradılar" buyuruyordu. Altıncısı, Resul-i Ekrem Efendimiz Rahman-ı Rahim'e bütün varlığıyla dua ediyordu. Yardım talep ediyor, vaadini gerçekleştirmesini diliyor, muzaffer kılmasını niyaz ediyordu. Yedincisi ise Rahman-ı Rahim kuluna, Resulüne yardımını ihsan ediyor, melekler ordusunu gönderiyordu. Tövbe suresinde "görmediğiniz askerleri indirip de kafir olanları azap etti. Bu da kafirlerin cezasıdır" buyuruluyordu.
Müminler bir sekinet iklimine giriyorlardı. Kalpler Rahman-ı Rahim'in rahmetiyle arınıyor, duruluyor, pırıl pırıl bir kıvama getiriliyordu. Kalpler kalbi selim kıvamına geliyordu. Kalpler iman nuruyla daha bir güç kuvvet haline geliyordu. Şimdi İslam neferleri düşman üzerine akın akın yürüyordu. Saldırılar dalga dalga halindeydi. Havezin ve Sakifliler paniğe kapılıyor, çareyi kaçmakta buluyorlardı. Çarpışma kısa sürüyor, 20 bin kişilik düşman ordusu artık kaçışıyordu. Zafer Müslümanlarındı. Aynen Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki yenildiler buyurmuştu. Huneyn savaşı bitiyordu. Müslümanlar 4 şehit veriyordu. Şirk ordusundan 70 kişi ölüyordu. Hayat inişler ve çıkışlar halindeydi. Hüzünler ve sevinçler halindeydi. Yenilgiler ve zaferler halinde akıyordu. Müminler ne umutlarına ne de hayallerine teslim olacaktı. Ne de pişmanlıklara ve hüzünlere teslim olacaktı. Bugün sevinç ile esebilirdi. Yarın elem ve keder rüzgarları esebilirdi. Dünyanın hiçbir haline takılıp kalmak yoktu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir beyanlarında mümin insana hayran olunur. Ona bir nimet ihsan edilse şükreder kazanır. Bir musibet isabet etse sabreder yine kazanır. Şu adama bakın ki her halükarda kazanıyor buyuruyordu. Er meydanları, savaş meydanları, can pazarı meydanları çetinler çetini meydanlardı. Müminler bu çetin meydanlarda Rahman-ı Rahim için zalimlere karşı destanlar yazıyordu. Meleklerle iç içe Allah yolunda canhıraş bir mücadele veriyorlardı. Rabbi Rahim'in rızasını kazanıyorlardı. Zaman zaman er meydanlarında, savaş meydanlarında zaafa uğruyorlardı, savruluyorlardı. Bir zayıflık sergiliyorlardı. O muhteşem imanlarıyla çelikleşen bir halin içerisinde olabiliyorlardı. Hemen istiğfar iklimine giriyorlardı. Rabbi Rahim'den bağışlanma diliyorlardı. Sonsuz merhamet sahibi Rahman-ı Rahim kullarını bağışlıyordu. Onlara sekinet ihsan ediyordu. Güç ve kuvvet lütfediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: sağlı tazmini.
1: Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

sayfano yok. Ciltno yok. Aneno yok. Ana adı ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan ve oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, o benim işte. O benim abi. Sahi bir annem olmalıydı değil mi? Ben dudaklarımda sokakları besteliyorum oysa. Sahi abi, tadı nasıldı anne sütünün? Anneler nasıl okşar çocuklarını? Anne kokusu nasıldır kim bilir? Ana, bir anne çizebilir misin benim için? Karanlığın kar soğuğu parmak uçlarına bir anne. Unutulmuş çocukların ürkek avuçlarına bir anne. Ve yanına beni ekler misin abi? Tıpkı sulu boya resimlerdeki gibi sımsıcak. Sahi abi, senin gözlerini kesmiyor değil mi bir köprünün soğuk, gergin ve karanlık bedeni? Sahi sen hiç seyrettin mi ay dedeyi bir köprünün altından? Üşüdün mü abi kayan bir yıldıza bakarken? Abi sen, abi sen, baş ver. Gel boyat istersen ayakkabılarını. Ben şu ayakkabıların bağcıklarından asılıyorum yaşama. Gel boyat ayakkabılarını. Boyat da resmi çıksın dostun, düşmanın tüm kaldırımları. Sayfano yok. Ciltno yok. Aneno yok. Yokların varlığında tam göbek bağından yakalandın mı hiç yalnızla? Bir de babam olmalıydı değil mi? Baba. Beni dövecek bir babam bile yok biliyor musun? Nasırlı ellerinde şefkat arayacağım bir insan. Kim bilir bayramlarda neler alır babalar çocuklarına? Unutmuşum. Bayramlarınız da vardı sizin öyle değil mi? Arifeleriniz. Bayramlarda temize çekilen dostluklar vardı sonra. Oysa ben kırık dökük ıslıklar ısmarlıyorum güneşe ve mehtaba. Yankısız, bestelenmemiş ve bestelenmeyecek serseri ıslıklar. Bir babam olsaydı belki yeterdi. Çocuk olurdum eskisi gibi. Şımarırdım öylesine. Boş ver abi. Kimin neyine bayram, kimin neyine hediye? Baba kimin neyine abi? Sahi senin düşlerin vardır. Söylesene, göremediğin rüyanın düşünü kurar mısın? Ahmet bir düş görmüş geçenlerde. Köprü altında tanıştık. Yorgun ve geç gelen bir gecede. Utanırken anlattı, anlatırken utandı. Bir ip bağlamış gökkuşağına. Bak ana diyormuş, uçurtmamı gördün mü? Ya uçurtmamın gölgesinde bilye oynayan çocukları? Ahmet'in düşü işte. Bana düşlerini kiralar mısın abi? Bedava boyarım ayakkabılarını. Bana düşlerini. Düşlerini abi. Boş ver. Boş ver. Bak iyi parlayacak bu ayakkabılar. En parlak ayakkabılarınla yürüyeceksin yaşama. Sen düşünme. Sokaklar düşünsün beni. Gazete manşetleri. Üçüncü sayfa haberleri düşünsün. İsimsiz bir damla gözyaşı düşünsün. Sen beni düşünme. Düşünme be abi. Nasıl olsa ben olmayan ayakkabılarımın sıcaklığıyla basıyorum tüm kaldırımları. Olmasa da anne babası sokakların, sokak çocuğuyum işte. Ben sokak çocuğuyum. Kazanılmadan kaybedilmiş bir geleceğin herhangi bir yerinde. Ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan, oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, işte o benim. O benim.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karif sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله فأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
8: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tevazu kimden olursa olsun hakkı, doğruyu, gerçeği kabul etmendir. Fudayl bin İyad.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Destan. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden.

Best verem ve sıtma, mahpus gümrükte ilaç. Bülbüllere emir var, lisan öğren vak vaktan. Bahset tarih, balığın tırmandığı kabaktan.

Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğumuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme, etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme, etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme, etme. Çalma bizi bizden, bizi gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme, etme. Ey ay felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme, etme. Ey makamı varla yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme, etme, etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme, etme, etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme, etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun. Etme, etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme, etme. Şekerlinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri o şekerle sen gül ediyorsun. Etme, etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme, etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme, etme, etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Etme, etme, etme, etme,
1: etme. 91.0
0: Etme.
1: Davet Radyo.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: Tevazu kimden olursa olsun hakkı, doğruyu, gerçeği kabul etmendir. Fudayl bin İyad.
2: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Ya Kaid.
1: Sensin kuralları koyan. Kainatın kanunları senin dilediğin gibidir. Senin izninle sebepler sonuçlara eşlik eder. Sen izin vermezsen hiçbir sebep sonuç vermez. Senin lütfunla kalbim her an kasılıp gevşer. Sen lütfetmezsen boğazımdan lokuma geçmez. Sen ki gözlerime görmeyi bahşettin, cemalini de görmeyi yaz bana. Sen ki kalbime sevmeyi lütfettin, sevdiklerinden olmayı da yaz bana. Yaz bana.
0: Ya nahi, ya nahi, ya nahi.
1: Yasaklarından kaçındım, haramlardan uzak eyle beni. Emirlerine sarıldım, tuzaklardan uzak eyle beni. Uzak tuttuğundan uzaklaştım, uzaklardan uzak eyle beni.
0: Ya nazir, ya nazir.
1: Sen ki her şeyin her halini her an görürsün. Hiçbir zerre gizlenemezsin. Tanık ol hayırlarıma. Kutlu nazarında yer ver bana. Tanık ol bakışlarıma. Kutlu nazarında değer ver bana.
0: Ya nedir?
1: Sen ki celalinle isyan edenleri uslandırırsın. Celalin de güzeldir anlayana. Senden çekindir nefsimi. Kalbime haşyetini ver. Nefsimin eline bırakma beni. Kahrını sakla, lütfunu ver.
0: Ya Seyyid, ya Seyyid, ya Seyyid.
1: Sen ki alemlerin sahibi ve hakimisin. Hücrelerime sen hükmedersin. Senin mülkündür ruhum ve bedenim. Senin hesabına yaşat beni. Senin hükmündür hayatım ve ölümüm. Senin adına yaşat beni.
0: Ya Sultan, ya Sultan.
1: Saltanat senindir. İzzet sarayının avlusuna arş ve semavat bir kubbedir sadece.

0: öyle sultansın ki kimse işlerine karışamaz. Kullarınla arana giren olamaz. Dileyen doğrudan sana başvurabilir. Öyle sultansın ki dileğin değilse kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin yoksa bir şey bir şeye dokunamaz. Dileyen doğrudan huzuruna varabilir. Ruhum rahmetine aç, izin ver, her arzumda yanına varayım.
1: Ya şedid,
0: İsyankarlara pek şiddetlidir azabın, intikamın kesindir senin. Hak edenlere gazabın şedittir, adaletin keskindir senin. Sen ki fıtratıma isyanın cezasını koydun, kalbime hatalarımın acısını dokundur. Sen ki kalbime günahın sancısını koydun, kalbime günahın pişmanlığını dokundur.
1: Ya vıtr, ya vıtr,
0: ya vıtr. Sen ki biricik mabudumsun, kuluna kul olamam. Sen ki eşsiz ve misilsizsin, dengini bulamam. Sen ki ehad ve sametsin, başkasını aramam.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağımız ilk isim El-Vahid Celle Celaluhu ismi mübarekidir. El-Vahid tek olan, zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde ve hükümlerinde asla şeriki, ortağı, benzeri ve dengi olmayan demektir. Vahid sıfatlarında tekliği ifade eder. Ehad zatında tekliği ifade eder. Yüce Rabbimizin sıfatlarında yaratıklara mecazen benzeme vardır. Fakat hakikaten benzeme yoktur. Zatında ise ne yaratıklara mecazen ne de hakikaten benzeme yoktur. İşte bundan dolayıdır ki o sıfatlarıyla vahittir, zatıyla ehaddir denilir. Mekkeli müşrikler yani inkarcılar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip bizi kendisine kulluk yapmaya çağırdığın Rabbini bize tanıt dediklerinde İhlas suresi nazil olmuştur. De ki o Allah'tır, birdir, tektir, Allah Samet'tir, yani bütün varlıklar ona muhtaç, fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğurulmadı, kimse de onun dengi değildir. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, El-Vahid öyle bir mühürdür ki kainata işlenmiştir. Yaratılmış her şey tek bir ağızdan onun birliğine şehadet ediyor. Göklerin ve yerin hazineleri o vahid olan yaratıcının yanındadır. Bakara suresi. Herhalde hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. Enbiya suresi. De ki, doğrusu ilahınızın tek bir ilah olduğu bana şüphesiz vahyolundu. Artık Müslüman olacak mısınız? Hac suresi. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ona teslim olun. Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelene sabreden, namaz kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan sarf eden ve Allah'a gönül vermiş olan kimseleri müjdeler. Ankebut suresi. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. El-Ehad Celle Celaluhu. El-Ehad bir olan, bir tek olan, benzeri ve naziri dengi olmayan, iki olma ihtimali bulunmayan demektir. Değerli kardeşlerim, İhlas suresi yüce yaratıcının kullarına sunduğu kimliktir bir anlamda. Manevi değerinin Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk olduğu belirtilen muhteşem ayetler İhlas suresindedir. İhlas suresi
de ki o Allah'tır, tektir, samettir, doğurmadı ve doğurulmadı, kimse de onun dengi değildir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, İhlas suresini seviyorum diyen sahabe-i kirama, efendiler efendisi, söyleyin o kişiye Allah da onu seviyor diye cevap vermiştir. Hicr suresi, her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Fakat biz onu ancak ihtiyaca göre belli ölçülerde indiririz, veririz. Her şeyin dizgini onun elindedir. Yaratılmış her şey bileşimindeki atomdan gezegenler sistemindeki en büyük galaksilere kadar her şey o muhteşem dizaynlarındaki birlik ile ehad, ehad diyerek şehadettedir. Çekirdek etrafında bir yörüngede dönen atom, güneşi çekirdek ederek onun etrafındaki yörüngede dönen dünya, görebilen gözlere, hissedebilen kulaklara sevgiyle gülümseyerek ehad, ehad diyerek şehadet etmektedir. Kainat tüm mevcudatındaki düzenle bir fabrikanın çarkları gibi birbirine bağlı olayları ve bünyesindeki eşsiz denge ile ehad, ehad diyerek şehadettedir. Yaprağıyla, sapıyla, nakışlı güzel yüzüyle baharda açan her çiçek bir çiçek formunda, binlerce değişik çiçek oluşuyla ehad, ehad diyerek şehadettedir. Ya insan sadece parmağına, bir parmak boğumuna atılmış muhteşem bir imza olan parmak iziyle Hazreti Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar gelecek insanoğlunun her birinin tek bir parmak formunda sayısız parmak izleri ispatınca ehad, ehad diyerek şehadet etmektedir. İşte o parmak her zerresiyle yaradanını zikrederken bir an bile ondan gafil olmayan, hayatı Kur'an-ı Kerim'in emirleriyle donatılmış bir hayat, ahlakı Kur'an ahlakı olan, nuru bütün alemlere nur olan bir bedene ait ise, o parmak kamere yöneldiğinde ayın beni işaret etti, beni Rabbine delil kıldı diyerek cezbeye tutulup ikiye ayrılması ile şehadettedir. Koca bir taşın altında inleyen Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi radıyallahu anhunun bedeni acılar çekerken ruhu neler hissediyordu ki atmosfere aşk çığlıkları gibi işlenen sesi 14 asırdır dün söylenmişçesine ehad, ehad diyerek şehadet getirmekte. Her sene baharda bir renk cümbüşüyle yeniden doğan ve her kışta bembeyaz bir kefene sarılarak ölüme koşan yüzüyle arz, yani yeryüzü ehad, ehad diyerek şehadet getirmekte. Her an
ruhlar aleminden dünya alemine alınıp imtihan edileceklere kucak açan ve vazifesi tamamlanan kulların ruhlarını meleklere emanet edip bedenlerini bağrında saklayan toprak, akıl edip düşünene ehad, ehad diyerek şehadet etmekte. Zaman asra yemin olsun ki denilerek Kur'an-ı Azimüşşan'da üzerine yemin edilen zaman, minicik bir bebeğin saf ve masum gülümseyişinden yaşlı bir yüzdeki derin çizgilere kadar iz bırakarak işleyen zaman, saniye saniye, dakika dakika yürüyerek günleri, yılları ve ömürleri tüketen zaman, gidişin o tek olana olduğunu hatırlatarak şehadet etmektedir. İhlas suresi, de ki o Allah'tır, tektir, samettir, doğurmadı ve doğurulmadı, kimse de onun dengi değildir. O yaratandır, kimse güneşi batıdan doğduramaz, kimse uzayda inanılmaz bir hızla genişleyen kainatı durduramaz, kimse yeri ve gökleri tutamaz ve hiç kimse yoktan bir şeyi var edemez. Değil bir gözü, bir sinek kanadını bile var edemezler. Hac suresi. Ey insanlar, bir misal verilmektedir. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınız bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamayacaklardır. Sinek onlardan bir şey kapsa onu kurtaramazlar. İsteyen de, istenen de acizdir. Aziz kardeşlerim, bir sinek bile kanadı ile ona şehadet etmektedir. Dağlardan köpürerek, ağlayarak başını hasretten taşlara çarpa çarpa aslına, denize koşan ırmak, damlaları sayısınca ehad, ehad diyerek şehadet etmekte. O muhteşem avuçta taşlar da şehadet etmekte. Bakara suresi. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden nehirler kaynıyor. Yine öylesi var ki çatlıyor da bağrından sular fışkırıyor. Öylesi de var ki Allah korkusundan yerlerde yuvarlanıyor. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Yahve durdum. Sevdanı kalbimin karasına çaldım. Yahve durdum. Gönlüme rahmetini mermanı sağ. Yahve durdum. Ruhum zikrinin lezzetiyle bağlı. Yahve durdum.

0: Bir ışık doğdu kutlu sabaha.
1: Gönlümüzden gönlünüze.
0: Gülün davet ey radyo. Gözler. Saplanmışken insanlık büyük günaha. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

Nur gibi doğdun Nebi kutlu Mekke'ye. Yıldızlar eğildi onu görmeye. Artık sonsuz nuru haber vermeye Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

Develer ayak bastı o kızgın çöle. Hazreti Halime koşuyor süte. Azap içinde kalan garip ümmete. Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Rabbim nasip eyledi bize o günü. Yaprak bile bağrına bastı bülbülü. Kainatın solmayan kokulu gülü. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

0: karşıladı onu coşkuyla ümmet. Onun özündedir şefkat, merhamet. Ağlamaktan kan tutan gözlere rahmet. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Çiçekler yeşile büründü o gün. Beyaz bir bulut var üstünde göğün. Alemlere rahmet solmayan bir gün. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Onun yüzündeki nur renk verdi aya. Kusursuz bir ahlak, kusursuz haya. Çilesi bitmeyen fani dünyaya. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Soysuzlar yalanladı peygamberimi. Soysuzlar taşladı kutlu nebimi. Rabbim nasip eyledi Muhammed'imi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Hira Nur Dağı'na Cebrail indi. Resul'ün kulağına oku denildi. Bu mutlu haberi vermeye şimdi Resulullah geldi, gülün ey gözler. Resulullah her gece dua ederdi. Rabbim ümmetimi affeyle derdi. Bütün kainat onun gözlerindeydi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Kervanlar geriye coşkusuz döndü. Yıldızlar döküldü, güneşler söndü. Alemlere rahmet peygamber öldü. Resulullah gitti, ağlayın gözler. Resulullah gitti, ağlayın gözler. Ağlayın gözler.
1: 91.0
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: sizden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Gönül nuri cemalinden Habibim bir ziya ister. Gözüm haki rehinden ey tabibim tutya ister. Safayı sineme zulmet veren jengi günahımdır. Aman ey kanı ihsan, zulmeti kalbim cila ister. Yetiş imdada ey şah-ı risalet, ruzi mahşerde. Ki derdi bidevâ-i masiyet, senden şifa ister. Ne âb-ı dîdeden rahat, ne âh-ı sîneden imdad. Benim bâr-ı günahım, lütf-i şah-ı

Dahilek ya Muhammed, hasta canım bir deva ister. Gül-i ruhsarına meftun olanlar şüphesiz, sensiz ne mülk-ü mal-u cah ister, ne de zevk-u safa ister. Nola bir kere şad olsun cemali ba kemalinle, ki kemter bendeniz esad, sana olmak

İstanbul'un gözü kara bu gece. Sığınacak yer arıyorum kendime ve günahlarıma. Riyakar gözlerin hapsinde gelmeyecek vuslatı bekliyorum. Ama biliyorum, hakkım yok masum bir kavuşmaya. İstanbul'un gözü kara bu gece.

Biliyorum, çökecek üzerime bulduğu her yerde. Çökecek ıslattığım anılarımın ve yetimliğimin üzerine. Dökecek kurşuni bir ayrılık gecesini göz kapaklarıma. Kilit vuracak merhametin kalbine ve saklayacak anahtarını boğazın en derin yerinde. Yakalanıyorum sonunda kanadı kırık bir martının gözyaşında. Kurulmayan divanlarda yargılıyor beni gayrı resmi. Ve kendi vicdanıma bırakıyor günahkar yılların kalemini. Ne kırıyor, ne azat ediyor. Cezası yaşamak diyor nefes almadan. Cezası koşmak diyor, aşmak yedi tepeyi ama ayakları bağlı. Cezası konuşmak ama vermeyeceğim diyor dudaklarına iki kelimelik ıslaklık. Sunmayacağım diyor bir namazlık ışık huzmesi. Yakamozlar annem olup ağlıyor kapı arkasından ve annemin dualarında buluyorum kendimi. Bir ölümlük huzur istiyorum kelime-i şehadet tadında. Martı ölüyor ve ben İstanbul'a sığınıyorum. Ama biliyorum İstanbul'un gözü kara bu gece. Koyarak başımı cellatsız bir kütüğe, sabah ezanını bekliyorum Ayasofya'nın. İstanbul'un gözü kara bu gece.

0: Tevazu kimden olursa olsun hakkı, doğruyu, gerçeği kabul etmendir. Fudayl bin İyad.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Hele ses ver kurban olduğum. Hele ses ver. Hetim hetim donarken gecenin ayazında. Nefesin buhar olup çıkarken son defa. Çıkmamış bıyıklarından buz sarkarken yiğidim. Elin mi önce dondu? Yoksa ayakların mı? Yüreğin mi dondu? Yoksa çıkmayan avazın mı? Kim düştü önce toprağa? Sen mi? Arkadaşın mı? 90.000 can düşerken bir bir yere, yükselirken sessiz çığlıklar tekbirlerle birlikte. Kim düştü önce aklına? Anan mı? Hele söyle kurban olduğum yoksa balan mı? Şimdi ne zaman aklıma düşsen, gözümden yüreğime gözyaşlarım buz tutar. Ne zaman seni ansam, içim yanar, dışım donar, içim dışım çığ tutar.

Sarıkamış yaramdır. Borandır Sarıkamış. Sarıkamış ayazdır. Destandır Sarıkamış. Sarıkamış evlattır tam 90 bin. Evladı buz kesmiş. Evladı toprak olmuş. Tam 90 bin anadır Sarıkamış. Yaradır Sarıkamış. Borandır Sarıkamış. Destandır Sarıkamış. Destandır.

0: gönlünüze Davet Radyo.
1: Sevdim seni, terk eylemenin çaresi yoktur. Hem faili haktır. Maşuk olanın aşıkına cilvesi çoktur. Gamzeleri oktur. Aşıklığıma gözlerimin yaşı tanıktır. Kana boyanıktır. Üftadelerin didesi huğun, bağrı yanıktır. Her dem uyanıktır. Dil şehrine kaydolalı sevdayı dilara, yaktı beni nara. Bendeyledi zülfün beni Mansur gibi dara, düşürdü bu zara. Takdir-i ezel böyleymiş, gayrı ne çare, yalvarmalı yâre. Sabreyle gönül, hüsnilinin babı açıktır, ihsanı da çoktur. Aşufte dili, hasreti hicrana bırakma, dil şehrini yakma. Bir nimi nigahın ile ateşlere yakma, hem hışm ile bakma. Var Hazreti Saniye kul ol, gayrıya bakma, her bir yana akma. Seyri sülük ehline de dergahı duraktır, aşkın da buraktır.

bir hande ile, arz-ı cemal eyle. Ubanım, aşkınla yan. Yoluna feda kılmaya kalmadı gümanım. İstersen al canım. Bari beni cellada ver, al boynuna kanım, mahveyle nişanım. Bilmem nesi var alemde, bu salih de kulumdur, Mevlası tanıktır.

0: Saat 59.61. Cehennemliklerin duası. Ve onlar birbirlerine soracaklar: gördünüz mü sizinle birlikte körü körüne günaha dalan bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onlar da ateşi tadacaklar. Ve ayartılmış olanlar feryat edecekler:
1: hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.
0: Ve yalvaracaklar:
1: ey Rabbimiz, bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını arttır.

Bu akşam aklıma yine sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Saat 1'e geliyordu anne. Yatamadım, uyku gözüme girmedi. Sen bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın. Süt verirdin, nane kaynatırdın. Anne, canım anne, kurban anne. Hayalin şimdi önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğenin başına oturmuş hamur yoğuruyorsun. Yarın ekmek yapacaksın akşama kadar. Gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracak. Sıcak bazlamalar yapacaksın. Ben orada yokum. Ağlayacaksın. Ağlama anne, ağlama. Gündür bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben sizi hiç unutmadım. Hiç unutmayacağım. Ben okuyorum anne. Okuyorum. Mühendis olacağım. Sana yeni yeni ayzeler alacağım. Dedim ya, okuyorum. Mühendis olacağım. Mektubunda diyorsun ki, bu gece çiğ köfte yaptık. Lokmalar boğazımdan geçmedi. Her sofraya oturuşumuzda senin yokluğun belli oluyor. Biliyorum anne, biliyorum. Senin kalbin ipek gibidir. İncedir, yufkadır. Benim yokluğuma dayanamazsın. Özledim diyorsun benim için. Ben de özledim seni. Babamı da, bacımı da, kardeşlerimi de, kara yazılı memleketimi de, hepsini özledim. Özledim ama gel gör ki kader bu. El vermiyor. Ne yapacaksın? Rıdvaniye'de sala şimdi. Sisleri perde perde dağıtan bir ses. Sonsuzda Allah'a ulaşan bir yankı. Bir ezan sesiyle uyanır insanlar yorgun gecede. Uyanır herkes. Köyden şehre saman taşıyan deve kervanları gelir bu saatte. Çıngırak sesleri geceyle gündüzü birleştirir. Sabah olur, babam erkenden işe gider. Anne, evimiz yine o yokuşta mı? Dar sokaklar, taş duvarlar arkasında mı? Eskisi gibi yıkık dökük mü yine? Ah anne, ah! Unuttum inan evimizin şeklini. O ev denen köstebek yuvalarını, kerpiç damları, kuyu suyunu, sıra gecelerini, bağ yapılarını, yağmur dualarının anılarını yitirdim. Hele sen buraya bir gel de gör. Sonsuza uzayan gökdelenleri, sıra sıra taksileri, geceleri renk renk ışıkları, denizde vapurları, balıkçıları, kızları, erkekleri, insan selini. Ama benim hiçbirinde gözüm yok. Ne kızlarında, ne taksilerinde, ne de gökdelenlerinde. Benim aklım sizde ve memleketimde. Ben okuyorum anne, okuyacağım. Göreceksin bak, mühendis olacağım. Bizim orada Ezo gelin, türkü türkü uzanır. Düğünlerde
davullar vurulur, zılgıtlar çalınır. Böylesine gitar denen çalgıyla sabahlara kadar ye ye ye diye bağırmazlar değil mi aney? Hani yaz geldi mi evimizin o küçücük penceresine bir çift Yusuf tutan kuşu konar ya. Hani asmamız üzüm tutar, sumaklar sakızlanır. İnsanlar çalışır harıl harıl kış için. Güneş yandırır o kavruk yüzlerini. Hani sen elinde sıtıl, suya gidersin. İşte o zaman geleceğim. Bekle beni. Ah hani, ah. Daha neler var sana yazamadığım. Mektubumu burada bitirirken, beni büyüten ellerinden binlerce kere öperim. Canım anne, kurban anne, can anne.

0: Gönlünüzden gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
7: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
9: Hak Nevi'nin dilinden ifak sayılmış emanete ihanet. Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet. Şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet. Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet. Hak Nevi mağaraya, Medine Hak Nevi'ye emanet. İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne de mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş, gel senle bir kor gibi yak sineni. Çünkü hepsi Allah'a emanet. İçine doğru derinleş, dibi görünmeyen bir kuyu ol. Sakla Yusufları koynunda. Yusuflar sana emanet. Mağarada yılan olma. Güvercin gibi vefalı, örümcek gibi tehlikelere perdedar ol. Mağara gibi al Muhammedileri, al yedi genci, al bütün bir gençliği. Hazreti Sümeyra Hak Nebi'yi evlatlarına emanet etti. Sakın ona bir şey olursa eve dönmeyin dedi. Dönmeden emanete sahip çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler eve dönmekten. Evlerinden çıkamayanlar neyin emanetçisi acaba? Bilecik istasyonunda yaşlı ana oğlunu uğurlarken ona, oğlum babanı Dimet Öka'da, dayını Şipka'da, ağabeylerini Çanakkale'de kaybettim. Sen benim son yongamsın. Sen de dönmezsen ben Allah'a emanet diyordu ve ilave ediyordu. Git, sen de git. Minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa sen de git. Ezan, Kur'an, vatan kime emanet? Galicia'da, Şipka'da, Dimet Öka'da ve şimdi Tacikistan'da, Karabağ'da, Çeçenya'da, Bosna'da kalanların evlatları kime emanet? Ben sağ dönseydim, uğrunda öldüğüm Kur'an'ı, canımdan çok sevdiğim İslam'ı yavrum öğretirdim diye. Ve fakat şimdi mabet yüzü görmeyen bu şehit evlatları kime emanet? Cafer-i Tayyar şehit olmuştu. Hak Nebi geldi, yetimlerinin başını okşadı ve ağladı. Baş okşayan kim? Gözyaşı kime emanet? Cephede, kanlar içinde son anlarını yaşarken vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp arkadaşım demiş, şunu al oğluma emanet et. Ben yaşadığım müddetçe vazifemi yaptım. İnandığım mukaddesler uğruna can veriyorum. Senden de bunun hakkını vermeni istiyorum dediğimi ilet. Mukaddes kurşun kime emanet? Sütçü imamım, iki bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana buladın. Senin şuurun kime? Yaşmak kime emanet? Şair Hazreti Amine'ye, ey Ebva'da yatan ölü, bahçenle açtı dünyanın en güzel gülü derken, bahçe kime, gül kime emanet? Bilaller, dem tutan bülbüller nerede? Arkadaş, gül de bülbül de, bağda bahçıvanda, bıçak altındaki İsmail'ler, ateş içindeki İbrahim'ler, kuyudaki Yusuf'lar, şu gerideki isimsiz kümbet, şu ilerideki ıssız mabet. Unutma.
0: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Biadet zerrat kainat ve mürekkebatiha ve tasbihatiha ve tahmidatiha. Çok muhterem, çok kıymetdar davet edildi dinleyicilerim. Bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında 26. lema İhtiyarlar Risalesi'nden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz, okuyacağımız derslerin tesirini halk edesin. Bir ömür boyu bir derslerle ömrümüzü geçirmeyi nasip edesin. Evet, İhtiyarlar Risalesi hakikaten çok tatlı. İnsan okudukça okuyası geliyor. Bazen öyle diyorum, yani diyorum ki alsam bu İhtiyarlar Risalesi'ni. Her bir risale öyle. Yani her risale makamında çok güzeldir. Fakat bazen öyle diyorum, yani bir odaya geçsem, mescide geçsem, açsam, her şeyi kapatsam, tüm teknolojiyi dışarıda bıraksam ve açsam bu İhtiyarlar Risalesi'ni, böyle haykıra haykıra okusam, her birice bir merhem, her birice bir tiryak, her birice bir iksirdir yani. Yani insanın her dönemde sanki Risale'nin bir mana bir aleminde yerleşiyor. Onda farklı bir boyut oluyor. Bir zamanlar hastalık sesi için diyordum. Böyle bir hastalık döneminde. Böyle hastalık sesini peş peşe okuyor. Virt gibi sanki. Okuyor. Hastalık sesini Osmanlı aleminde çok farklı yer etmişti yani. Yani artık böyle sanki günlük hastalık sesi okur gibi oldum. Daha sonra başka bir dönemde bir ihlas sesi oldu böyle aleminde. Dedim ki her gün ihlas okuyacağım böyle. Her gün ihlas okuyacağım. Her gün ihlas okuyacağım. Belli bir zaman devam etti. Ondan sonra işte efendime söyleyeyim 17. söz bir ara aleme çok şey yaptı böyle. Alemi doldurdu. Böyle gece gündüz 17. söz okumak için uğraşıyordum. Ondan sonra daha sonra bir arada 9. söz yine aynı alemi şey yaptı. Sonra 30. lema. O sinema böyle. İsmi Azam'da her gün bir İsmi Azam'dan okuyayım diye. Ya ben şunu anladım yani Risale-i Nur hakikaten siz Risale'nin içine girdikçe, yani dünyasına girdikçe, vakit ayırdıkça, önünde diz çöktükçe, Risale-i Nur sana hakikaten açıyor yani. Gerçekten açıyor. Hani siz ne kadar Risale-i Nur'da diz çökerseniz, efendime söyleyeyim, ne kadar fedakarlık ederseniz, fedakat yaparsanız, Risale-i Nur için ne kadar emek sarf ederseniz, manalar o nispette açıyor. Ben şu manayı anladım. Bir abimiz böyle, Risale-i Nur'da çalışmalar yapıyor. Böyle. Örneğin bu ay diyor ki İsmi Adl. İsmi ad üzerine Risale'de ne kadar ismi ad varsa böyle çıkarıyor defterini, ajandasını not alıyor, çalışıyor ya falan. Sonra her ay bir konu seçiyor, bu konu çalışıyor. Dedim ki ya bu acaba nasıl bir zevk alıyor? Acaba nasıl manalar çıkıyor? Böyle hep aleme geliyordu. Böyle bir mitala da bir sanür sohbetinde denk geldi böyle. Böyle tevafuk oldu. Aynı sohbete oturduk. Sonra orada anladığı bir manayı, bir sırayı anlatmaya çalıştı. Böyle dedi, alemde şöyle bir mana var dedim. Öyle pencereler açtı ki öyle biz mest olduk yani hakikaten. Nasıl bir mana çıkardı ya Rabbi? Nasıl bir mana çıkardı böyle? Ben şunu anladım. Ben dedim ki demek ki ne kadar ona emek vermiş. Risale-i Nur ona kaçıncı pencereden açılmış? Bize bir pencere açıldı. Böyle ucunu açmaya çalışıyoruz. İşte dünyevi meşguliyetten, derdi maişetten, koşturmadan ne kadar vakit bulduk? İşte günlük okumamızı yapmaya çalışıyoruz. Ama işte bir abide var ki ömrünü Risale-i Nur'da geçiriyor. En güzel vaktini, en güzel ömrünü Risale-i Nur'da harcıyor. Sonra Risale-i Nur için ajandalar alıyor. Risale-i Nur için notlar alıyor. O aldığı notları çıkarıp üzerine müzakere yapıyor. Dinliyor, ses çalışması yapıyor. Yani Risale-i Nur bir derya dibi okyanustur. Daha önceki derslerde dedim. Eczane-i Kur'aniyedir. Biz nurlara ne kadar vaktimizi verirsek, ne kadar ona fedakarlık yaparsak, o nispetle nurlar bize açılır. Rabbim bu manalar açılmasını nasip eyle. Ve şunu gerçekten hakkal yakin hayatımızda yaşadık. Risale-i Nur okudukça insan haramlardan daha çok kendisini muhafaza ediyor. Yani bu ilimle, efendime söyleyeyim, üniversite okumakla, meslekle, efendime söyleyeyim, emeklilikle değil yani. Ne olursa olsun, hangi sınıfta, hangi sıfatta, hangi yaşta olursa olsun, Risale-i Nur ciddi manada okuyan, ciddi manada diz çöken bir insan, bakıyorsunuz hayatı çok istikamette oluyor. Ve meselelere bakış açısı, hadise çok farklı oluyor yani. Yani bir hadise yaşanıyor, düşün dünya üzerinde. Örneğin bir siyasi hadise yaşanıyor. Yani biz sadece duyduklarımızla yorum yapabiliyoruz. Kulaktan doyma bilgilerle, dolma bilgilerle. Bir de Oristan'da ulaşan bir hocaya, bir abiye sorduğumuz an diyor ki üstadımız burada şöyle bir mana demişti. Bu hadiseye bakıyordu yani. Bakın bunun arkasında, perde arkasında şöyle bir şey var diyor, bu hikmeti ilahiye. Yani her mesele sadece gözlüğe bakmak çok farklı bir şey yani. Evet, bu mukaddime oldu. Biraz konu dağıldı, hakkınızı helal edin. Hakikaten nurlar hakkında ne kadar konuşsak azdır yani. Yani Şener hocamız, Şener abimiz, Şener Dilek abimiz böyle nurlar hakkında bazen bir açılıyor bir konuşmaya. Yani diyor saatlerce konuşayım anlatamam diyor yani. Saatlerce konuşayım, günlerce konuşayım anlatamam. Ondan sonra gerçekten bu aralar değil mi, Kavlak hocamız da bayağı şey yapıyor yani, nurlar üzerine şey yapıyor. Geçen de Nevzat Tarhan hocamız böyle psikolojiyle ilgili bir konu konuşurken Risale-i Nur'a girdi bir anda. İşte üstadan aldı dersler. Risale-i Nur'da nasıl bir ders almış anlattı. Sonra dedi ki bu çok aşılır yani, daha bunu. Çok aşılır. Yani üstadımız bir psikoloji dersi verir bize dedi resmen. Yani bir sosyoloji, psikoloji. Yani toplumun hastalıklarını, içtimai hastalıkları çökmek için, çözmek için nurlara ihtiyaç var dedi yani. Açık açık ihtiyaç var. Bu asırda çok ciddi ihtiyaç var. Evet. Konuyu çok dağıttık. Hakkınızı helal edin. Şimdi ihtiyarlar listesine tekrar dönüyoruz. Aslında dersin başındayız. Böyle sürekli bize sorular geliyor. Risale-i Nur'a işte günlük vakit, ne kadar vakit ayırmamız lazım? Risale-i Nur çok okumamız, az okumamız. Risale-i Nur açılmıyor. Açılırsa nasıl olur gibi. Onlara bir cevap mahiyetinde oldum. Üçüncü ricam. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi Mısri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil, binası viran oldu bir haber. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istediğim bir kiteneyim, bir devasız derde düştüğüm, ah ki Lokman bir haber. Yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde, hikmet-i ilahiye cesedimin harabiyetini iktidar ediyor, hekim-i Lokman da çaresini bulamadığı dermansız bir derde düştüm. O vakit birden, merhamet-i ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı mümessil olan Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselamın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediye-i hidayeti, o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeğsimi nurlu bir ricaya çevirdi. Evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyarlar, biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehl-i dalletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmuadır. Başta şifeğimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her gün sebeb-i kelpa-i sırrınca bütün o ümmetin işlediği hasenatın bir misli, sayfayı hasenatın leva edilen ve şekainattaki makası ilahiye, âli ilahinin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin tealisinin sebebi olan o Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam dünyaya geldiği dakikada ümmeti rivayet sahihayla ve keşf-i sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsi dediği zaman yine ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Bu güneşin etrafında hadsiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulmat ve zahidin kurtulmanın çaresi sünnet-i seniye itibadır. Evet, baştan gelelim. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit. Değil mi? Üstadımız diyor gençlikte akıldan ziyade hissiyat, değil mi, devrededir yani. İnsan gençlikte hissiyatla, ne derler, gençlik hissiyatına kapıldı derler, Allah muhafaza yani. an, o anlık hissi bir karar. Gençlikte insan çok böyle aklıyla böyle ne yapamaz, bazen mizanı kuramaz yani. Ki üstadımızın nurani bir gençliği var. Ona rağmen ne yapıyor? Üstadımız aslında bir manada bütün gençlere diyor yani. Bu gençlik gecesinin de neyi vardır? Bir sabahı vardır. Hemen bu gençlik yazının da bir kışı vardır manasında. Gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafından bir işten koşar gibi gidiyor. Herkes bir an bir maziye baksın. Yaşını ele alsın. Ya bu yaşa kadar nasıl geldik? Değil mi? Göz açıp kapamak gibi. Bizim böyle nur hizmetine Feyzi abi var. Muhterem bir abi ömrünün nur hizmetine vermiş. Feyzi abiye diyorlar ki abi bu yaşınıza geldiniz. Belli bir kemal yaşa gelmiş artık. İhtiyarlanmış. Ömrü elhamdülillah nurlarla geçmiş. Nasıl geçti bu ömür? Diyor ki bir göz açıp kapamak gibi. Ama elhamdülillah o göz açıp kapama hep nurlarla geçmiş yani. Değil mi? Geçmişe baktığınız zaman insan hep güzel anlarını, güzel hatıraları anmak ister ya, hatırlamak ister ya. İşte insanın Allah yolunda ibadetle, sohbetle, taatle geçen günleri nurani günlerdir yani. Değil mi? Değil mi? Bakıyorsunuz kabile koşarak gidiyoruz yani gerçekten. Hele ahir zamandaki zamanın hiçbir kıymeti kalmamış. Değil mi? Aylar olmuş gün, haftalar olmuş saat, saatler olmuş saniye gibi. Hemen böyle. Nasıl geçiyor yani? Ömür nasıl geçiyor? Sel gibi yani. Üstadımız ileride diyor yani bakın. Bu da üstadımız çok güzel bir şey diyor yani. Yani üstadımız diyor ki böyle. Bu da güzel bir manayı anlatıyor üstadımız. Yani diyor ki. Ömrü anlatırken şöyle diyor. Evet, ömür tayyaresi hızla geçiyor diyor yani. Hızla geçiyor. Evet diyor, hayat apartmanı yıkılıyor diyor. Bakın çok önemli. Hayat apartmanı yıkılıyor. Ve yıkılırken diyor temerru merru sahib ayet diyor. Yani hayat apartmanı çok hızlı yıkılıyor, geçiyor diyor. Yani demek ki evet burada var böyle üstadımız bunu da alıyor. Yani demek ki hakikaten her gün bu hayat apartmanından bir taş düşüyor yani. Her gün bir taş düşüyor yani. Yani biz farkında olalım veya olmayalım. Her gün bir taş düşüyor. Ve ömrümüz yıpranıyor yani. Değil mi? İnsan yıpranını nerede anlıyor? Bir gün bakıyorsunuz ki saçlarınız dökülüyor. Efendim dişleriniz dökülüyor. Efendim vücutta yaralar çıkıyor. Yani hastalar listesine geçiyor yani. Ya bunlar tevellüt eden işaretler yani. Yani artık yaşlandığa doğru yiyorsun. Günde bir taş binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil binası oldu viran bir haber. Değil mi? Her gün bir taş düşüyor. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taş düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. İnsanı dünyaya bağlayan, insanı dünyaya aşık eden, meftun eden, müptela eden nedir? Hayalleridir. Emelleridir. Değil mi? Yani peki akla şu geliyor. İnsanın hayali olmayacak mı? Elbette olacak. Emeli olmayacak? Elbette olacak. Değil mi? Yani insan hayat tutan emelleridir. Değil mi? O hayalleridir. Gayeye hayal olmazsa ezhan eneleri döner etrafında dolaşır. Yani insanın gayeye hayal olacak. Fakat biz bazen öyle oluyor ki dünya o kadar kuvvetli bağlanıyoruz ki. Bakın sanki bütün hayalimiz, bütün emellerimiz, bütün gayemiz dünyevi yani. Böyle herkes hayallerini yazsa kağıda, isteklerini yazsa, emellerini yazsa, bak planına baksa bak hep dünyevi yani değil mi? Artık ihtiyarlığa doğru ne oluyor? Artık bu emeller yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. Dünya ile olan artık dünyanın fena ve fani yüzü tabiri caizse gözüküyor yani. Niye gözükür? Çünkü hayal ettiğin şeyler elinden gitmeye başlıyor. Gücünü, kuvvetini verdiğin, belki ömrünü verdiğin şeyler yavaş yavaş seni terk ediyor yani. Bak ne oluyor? Yavaş yavaş bağlar kopmaya başlıyor. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarekat zamanı yakınlaştı hissettim. Artık yavaş yavaş ne yapıyorsun? Bak dostlarından ayrıla artık kabire doğru yakınlaştığını hissediyorsun. Hani bir yerde geçiyor. Eğer ayrılık olmasaydı ölüm ruhlarımızı almaya gelemezdi yani. Çünkü ömür boyu bütün sevdiklerine yan yanasın. Hiç ayrılık elemi çekmemişsin. Hiç bırak çekmemişsin. Dünyadan nasıl ayrılacaksın? Değil mi? Bu dünyadan ayrılmak çok zor gelir bu insana yani. Değil mi? İnsan zamanla sevdiklerinden ayrılıyor. Dostlarından ayrılıyor. Yeri gelse anne babasından ayrılıyor, uzak kalıyor, uzakta kalıyor, gurbet yaşıyor. Ve en son ayrıla ayrıla yalnız kalıyor. Değil mi? Böyle ihtiyarlara bakın. Bazıları böyle yalnız yani. Sadece kendi yaşıtlarıyla beraber olmak istiyor. Dünyada kendini bir garip hissediyor. Ama gençken, etrafı kalabalıkken, makamı, malı, mülkü varken bunu hissetmiyor yani. Değil mi? İnsan sevdiklerinden, dostlarından, makamından, malından, mülkünden ayrıla ayrıla ayrıla dünyanın ne kadar fani olduğunu en çok hissediyor. O manevi çok derin ve devasız görünen yerden beri hem lazım. Zahiren sanki herkes beni terk etti, tek kaldım değil mi? Hani derin bir yara gibi. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istediğim yüktenim. Bir de bahsederde düştüğüm ahi lokma bir haber. Değil mi? Yani öyle mülk istiyorsun, dünyada beka istiyorsun. Fakat öyle bir derde düşmüşsün ki bütün istediğin şeyler elinden gidiyor yani. O vakit birden merhamet-i ilahin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessül olan Peygamber-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ve şefaati. Bak tam öyle bir halde. Değil mi? Eleme düştün, yeise düştün, her şey seni terk etti. O anda imdadına ne yetişiyor? İmdadına ne yetişiyor o anda? O anda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın nuru yetişiyor. Allah Allah. Ve beşere getirdiği hediye hidayeti, insanlığa nasıl bir hediye getirmiş? O dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeisimi nurlu bir ricaya çevirdi. Aman bir an karanlıklı olan o yeisi atıyor ve nura çeviriyor. Nasıl oluyor? Evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyarlar. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Bunu sadece artık ihtiyarladı herkes. Biz gidiyoruz, biz bu dünyada bir misafiriz. Bir yolcuyuz. Bu dünya iki kapılı bir han gibi. Birisinden geldik ve diğerine gidiyoruz. Bu dünya bir konaklama yeri gibi. Bir kervansaray gibi. Geldik, konaklayıp gideceğiz. Ya misafir kendisiyle getirmediği bir şeyi götürmez. Tamam bak. Biz bu dünyaya ne geldik? Üryan geldik yani. Ana rahminden dünyaya çıplak geldik. Ve gidince ne gidiyoruz? Bir kepenle gidiyoruz yani. Bakın nasıl geldik, nasıl gidiyoruz. O sebepten dolayı biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Bunu ezberlememiz lazım. Her dinleyicimizden bu vecizeyi ezberlemesini istirham ediyoruz. Bir daha okuyorum. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. O sevkiyat öyle bir sevkiyat ki. Her gün binlerce kişi ahiret alemine geçiyor. Binlerce kişi dünyaya gözünü açıyor. Bu dünyada neyle meşgul olalım? Ne makamımız olursa olsun. Dünyanın lüzumsuz işleri, koşturmacaları. Son nefesimizde bitecek her şey. Ya demek ki dünyanın malı yanlış şeylerle aldanmamak lazım. يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ دُنْيَا اَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatı bir oyun oyuncaktan ibarettir. Ya mal da yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen oyalan. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Ya oyalanıyoruz yani. Ama bu oyalanma içinde Allah muhafaza insan gaflete dalarsa, bu oyun oyuncağın içinde asıl vazifesini unutursa işte insan o zaman ziyandadır. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. Allah Allah, sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli dâletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı gelen berzah memleketi. İnsan gafletten dolayı bazen kabir alemini, berzah alemini karanlıklı görebiliyor yani. Değil mi? Veya ehli dâlet öyle zulmetli şeyler gösteriyor ki bize. Dünyayı o kadar hoş, tatlı ama kabir alemini öyle zulmatlı gösteriyor ki yani. Allah muhafaza. Bazen berzah alemini ne yapıyoruz? Zulmatlı görüyoruz. Bize piraklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi neresidir? Ahbapların meşmadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah Aleyhisselatü Vesselam. Bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Deseler ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de insan çıplak ayaklarla koşarak gider değil mi ya? Her şeyini, malını, mülkünü, her şeyini terk eder yani. Peygamberimizi diz dize olmak için. İşte kabir alemi asıl dostların buluşma yeridir. dostların dostlara kavuşma alemidir, vuslattır yani. Ya kavuşma alemi. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı, onların ruhlarının mürebbisi, akılların muallimi, kalplerin mahbu, her gün Es-Sebukiyel Fahis Sarınca. Çünkü bizim İslamiyetimize sebep olan Peygamber Aleyhisselam, değil mi? İslamiyete giren bütün ehli imanın, bütün Müslümanların yaptığı ibadetlerden Es-Sebukiyel Fahis Sarınca nedir? Biiznillah hissedardır. Evet. O Zat Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiği dakikada demiş, ümmeti, ümmeti. Ve mahşerde herkes nefsi, nefsi dediği zaman yine ümmeti, ümmeti yeri, en kutsi, en yüksek bir fedakarlıkla, yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Öyle bir aleme gidiyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselam, 124 peygamber, değil mi? Enbiyalar, evliyalar, asfiyalar, üstadımız Bediüzzaman Nursi ve bütün Allah dostlarının olduğu aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip nurundan istifade etmenin, zulmat ve zahiden kurtulmanın çaresi sünnetine itibadır. Cenab-ı Hak sünnetine hissemizi ziyade eylesin. Bizleri ihlasla muvaffak eylesin. Çok önemli yani. Bu asırda sünnetine itibar etmek, değil mi? Men temesteki bir sünneti inde felâ ümmete miyete cümbe şehit. Yani bir bu asırda Peygamber'in sünnetine itibar etmek 100 şehit. Fesad ümmet zamanında sünnetine itibar etmek 100 şehit sahibi var diyor yani. Çok önemli. Sünnetlerin unutuldu bir asırda, bid'aların arttı bir asırda, böyle feraizi terk etmeden sünneti itibar etmek çok muazzam. Ne yapıyor insanı? İnşallah böyle ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselam'ın şefaat adına inşallah girmeye vesile oluyor. Evet muhterem dinleyiciler, artık dersimizin sonuna doğru geliyoruz. Dördüncü ricada kaldık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her dersimiz sonunda dediğimiz gibi, bulunduğunuz kasabada, ilde, ilçede, köyde neredeyseniz Nur derslerine katılmak, iştirak etmek isterseniz radyomuzla irtibata geçerek sizi olduğunuz yerdeki Nur derslerine iştirak ettiririz. Ve yine Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz yine radyomuz vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Okuduğumuz yerler inşallah vaktiniz olursa, ki vakit bulmaya çalışın, 26. Lema 2. ve 3. Cilayı okumanızı istirham ediyoruz. Allah'a emanet olun, selamette kalın, nur ile kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: 90.1 noktası.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde.
6: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Tevazu kimden olursa olsun hakkı, doğruyu, gerçeği kabul etmendir. Fudayl bin İyad.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: 91.0 Davet Radyo.
1: İstanbul'da doğdum. Fatih'te sarı güzeldi. Babam Temiz Tahir Efendi diye anılan bir müderristir. Mecburiyetten gittiğim Baytar Mektebi'nden birincilikle mezun oldum. O dönemde babamı kaybettiğim gibi oturduğumuz evde bir yangınla kül oldu. Şiire işte o yıllarda başladım. Daima vatan aşkıyla doluydum. Nerede isyan çıksa oraya koşuyor, batılı devletlerin bize dayattığı Sevr Anlaşması'nın nasıl bir felakete yol açacağını anlatıyordum. Birinci mecliste Burdur milletvekilliği yaptım. Milli mücadele yıllarında Ankara'da Taceddin dergahında yaşadım. İstiklal marşımızı burada yazdım. Onu safahatıma almadım. Sebebi basit. O artık milletimin malı olmuştur. 1925'te Mısır'a gittim. 10 yıl kaldım ve Edebiyat Fakültesi'nde Türkçe müderrisliği yaptım. Çanakkale Destanı'nın şairiyim. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şiirim isyanı da yansıtır, tevekkülü de. Ben Allah'a, annesine naz eden bir çocuk samimiyetiyle inanır, yardımdan umudunu kesmemiş bir yürek saflığıyla diklenirim. Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi? Cehaletin, tembelliğin, haksızlığın ve ahlaksızlığın daima karşısında oldum. Yaşadığım çağın bütün buhranları, savaşları içinde yüklendiğim ağır sorumluluklara rağmen hep güler yüzlü oldum, ümit var oldum. Mısır'dayken baş gösteren siroz hastalığı vücudumu sardı. İstanbul'da tedavime başlandı fakat günden güne zayıflıyordum. Fransızca konuşup yazan, saatlerce yürüyen, pehlivanlarla güreş tutan, boğazı yüzerek geçen, klasik batı müziğini türküler kadar seven, verdiği her sözde duran, İstiklal Marşı ödülünü almadığı günlerde paltosunu satarak ölen arkadaşının geride bıraktığı çocuklarına da bakan, başkalarının yerine de utanan, 20 yüzlüleri gördükçe 2 yüzlüleri sever oldum diyen, Nazım Hikmet'in Akif inanmış adam dediği adam, Nazm'ın zembereğini kuran adam, ben Mehmet Akif, gönlümün ölümsüz genişliği dışında küçülüyor, ufalıyor, azalıyor, tükeniyordum. Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında safahatımın yeni harflerle yayımlandığını göremeden gözlerimi kapadım. Yıl 1936'ydı. Binlerce elin ucunda bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor dediğim hilaller gibi gökyüzüne bakan avuçlar üzerinde taşınıyordum işte. 3,5 nazma gömülmüş koca bir ömrü heder dediğim hayatımın son yolculuğunda sanki beni Edirne Kapı şehitliğinde bir mezar değil, avuşunu açmış peygamberim bekliyordu.
2: Gönlümüzden gönlümüze davet.

Davet Radyo. Gözlerin gülsün Dilara, zar-ı giryan olmasın. Gönlümün sultanı sen ol, başka sultan olmasın. Bir ömür feryada düştüm, talihim kemdir benim. İsterim, bahtım gibi zülfün perişan olmasın.

her anımı yaktın. Oklar atarak sineyi üryanımı yaktın. Ateşlere saldın, dili büryanımı yaktın. Zannetme ki yalnız dili büryanımı yaktın. Leyla gibi ömrümdeki her anımı yaktın. Canan ele geçmez. Bir lahzada bin can bulunur. Dildeki canan ele geçmez. Dünyada güzeller yarışır. Yusuf-u Kenan ele geçmez. Uslat denilen derde giriftar gezerim. Ahımı duymaz. Hicranına yanmak dilerim. Yanmaya hicran ele geçmez. Çile taksimatı. Bütün şarkılar sustu. Nefesten bir ney düştü. Yüreğim parçalandı. Muamma bir şey düştü. Kadere imanım var. Takdirin tecellisi. Çile taksimatında bize de epey düştü.

Saki, bize bir kasesi yetmez. Hele 3-5 getirin. Nuş eylediğim şerbeti nuş etmeye mehveş getirin. Deryaları vermen bana söndürmeye yetmez. Yanarım. Göğsümdeki ateşleri söndürmeye ateş getir. Sesin efsunu. Bir ses beni efsunladı. Ömrüm boyu coştu. Yıllar yılı sandım ki bu ses alemi tutmuş. Şuradan geliyordur diye dağdan dağa koştum. Buldum sesi. Canan,

nerdivan oldum bugün. Boynum eğdim bastı canan, nerdivan oldum bugün. Mehlika yüz verdi girdim, dilde can oldum bugün. Neyledim nettim bilinmez, attı kalbinden beni. Sormayın, hiçbir yerim yok. La mekan oldum.

0: üzerinize. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlümüze. Davet.

0: Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
1: Gönlümüzden
0: en
1: gönlümüze.
0: En kesif davet radyo. Dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya'yla beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tağuna da züldür bu rezil istila. Ah, o 20. asır yok mu? O mahluk-ı asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan nefes.

Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere sanak sanak. Saçıyor sırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız teyyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler, beşerin azmini tevkif edemez sun-i beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatti, o benim sun-i bedi'im, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Hercümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istia. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile kanayan nahdine çeksem bütün ecramı ile, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzan, bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı yetiştirdim.

son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşıyacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit ol şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

Gönül bir yerde yine durmaz oldu. Bu derdinden kimesine bilmez oldu. Düşüp bahrı gama hiç gülmez oldu. Gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

deden olmaz. Bela damından azat eden olmaz. Anı bir lahzacık şad eden olmaz. Gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Yanar hicriyle yarin yok mecali. Kimesne anlayıp bilmez bu hali. Cihanı inledir ahü melali. Gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

olup Mecnun veş aleme rüsva, dembedem çağırır vaveyla leyla, bu ahına dayanmaz kühü sahra, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Hulusi, ahü zarın yare erse, onulmaz derdine bir çare erse, bu ahü naleler gülzare erse, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

0: Gönlümüzden
1: tarihin gönlümüze eline verdiği mührü.
0: Davet Radyo.
1: Davası uğruna kullanan adam. Kim ne derse desin fütur etmeyiz. Seni seviyoruz savunan adam. Mühürlü gözleri görmediğinden sandıkları gibi sanılan adam. Yarınlar farkında, tarih farkında. Seni seviyoruz savunan adam. Mağdurun, mazlumun gözünde ışık, sebepsiz dertlere salınan adam. Zulme uğratılmış şüheda ile seni seviyoruz savunan adam. Öksüzün yanında çaresize dost, her zaman hayır ile anılan adam. Yalnız değilsin. İşte milyonlar. Seni seviyoruz savunan adam. Gergef gergef çile çile yumağı, yalınız Allah'a sığınan adam. Çileyle yoğrulmuş bizler.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Tevazu kimden olursa olsun hakkı, doğruyu, gerçeği kabul etmendir. Fudayl bin İyad.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: İbrahim 35-41. Hazreti İbrahim'in duası. Bir zaman da İbrahim şöyle dedi:
2: Rabbim, bu beldeyi güvenlikli kıl. Ben ve çocuklarımla birlikte hepimizi putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı çıkarsa biliyorum ki sen hep bağışlayan, sınırsız bir merhamet kaynağısın. Rabbimiz, işte ben neslimden olanları ekip biçmeye elverişsiz bir vadiye, senin mukaddes beytinin yanına yerleştirdim. Ki ey Rabbimiz, salatı ikame edebilsinler. Artık insanların gönüllerini onlara meylettir. Onları bereketli ürünlerle rızıklandır. Umulur ki onlar da bunun şükrünü eda ederler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zira yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Her tür övgü ve sena, yaşlılığıma rağmen bana İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a aittir. Gerçekten de benim Rabbim duaları işitendir. Öyleyse ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri salatı ikame edenlerden kıl ve duamı kabul buyur ey Rabbimiz. Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve tüm inananları hesapların verileceği gün affet.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Huneyn Savaşı nice ibretleri, nice dersleri bağrında taşıyordu. Dersler, hikmetler neredeyse açık seçik bir tablo halindeydi. Anlamak için kafa yormak gerekmiyordu. Huneyn günleri bir tahtaravalli gibiydi. Önce bir taraf ciddi boyutlarda ağır basıyordu. Sanki karşı taraf çok hafifti. Neredeyse yok gibiydi. Çok geçmiyordu, öbür taraf ağır basıyordu. Bu kez de karşı taraf son derece hafif kalıyordu. Kısa bir zaman dilimi içerisinde oluyordu bunlar. Hayretler içerisinde bırakan bir manzara yaşanıyordu. Bir an hüzün dalga dalga geliyor, hemen akabinden sevinç dalgalar halinde geliyordu. Müminler hayatın bütün karesine, tüm çizgilerine Allahu Teala ile ilintili bakarlardı. Kendi varlığına ve bütün varlıklara onunla bağlantılı bakarlardı. Hayatın ondan geldiğini, onun lütfuyla devam ettiğini, onun kudretiyle son bulduğunu çok iyi bilirlerdi. Hayat ondandı, nimetler ondandı. Hayatı anlamlandırma ondandı. Ondan gelip ona gidiyorduk. İslam ordusu 12 bin kişilik büyük bir orduyla Huneyn'e geliyordu. Bu dev bir orduydu. Bu büyük ordu birçoğunun kalbinde bulanıklığa neden oluyordu. Allah'a dayanan, ona tevekkül eden bir kurvarda giderken bu ordu, bu büyük ordu yenilmez şeklinde duyuşlara, düşünüşlere giriyorlardı. Böylece Allah'a dayanma perdeleniyordu. Kısmen de olsa sayısal çoğunluğa dayanma gibi bir algının içine giriyorlardı. Müminler sayıları ne denli ileri olursa olsundu, teknik donanımları zirve boyutlarında olsundu,

Onlar asıl gücün ve kuvvetin Allah'tan geldiğini hiçbir zaman unutmamak makamındaydılar. Allah'a ilişkin az bir gaflet dahi varoluş ikliminden uzaklaşmak olurdu. Ruhların kıvamını kaybetmesi olurdu. Kul-Rab ilişkisinde mesafeler oluşurdu. Mümin için bu çok büyük bir kayıptı. Hatta bundan büyük kayıp yoktu. Aslında insanın kendini kaybetmesiydi. Yolunun berraklığını yitirmesiydi. Ama bu yanlışı yapıyorlardı. Kalplerde belli bir süre bu duyuşlar geziniyordu. Nefsin telkinleri baskın geliyordu. Tövbe suresinin 25, 26, 27, 28 ve 29. ayetlerinde andolsun Allah size birçok yerlerde Huneyn gününde de yardım etmişti. Hani o gün çokluğunuz sizi böbürlendirmişti. Fakat size hiçbir yarar da sağlamamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Nihayet bozularak arkanızı dönmüş, kaçmaya başlamıştınız. Sonra Allah elçisinin ve müminlerin üzerine sekineti, güven nimetini indirdi. Sizin göremediğiniz askerler indirdi ve kafirlere azap etti, onları bozguna uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur. Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlayan, esirgeyendir. Âl-i İmrân suresinin 160. ayetinde ise eğer Allah-u Teala size yardım ederse artık sizi yenecek yoktur. Ve eğer sizi yüzüstü bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler Allah'a güvenip dayansınlar buyuruluyor. Huneyn Savaşı'nda bir savrulma, bir panik, hatta bir kaçış yaşanıyordu. Bunun sebeplerini şöyle sıralamamız mümkündü. Birincisi, ordunun sayısının çokluğuyla gururlanma vardı. Şunu söylemekten kendine alamayanlar olmuştu. Bugün azınlıktan dolayı mağlup olmayız diyenler vardı. İkincisi, yeni Müslüman olmuş gençlerde yeterli teçhizat yoktu. Gereken silahları almamışlardı. Gençlerde yiğitlik, hamaset ve acelecilik vardı. Oysa bu hal derin bir zafiyetti. Fiili savaşta hamasetin bir getirisi olmazdı. Üçüncüsü, Havezin ve Sakiflerin sayısı 20 bin dolaylarındaydı. Sayısal anlamda büyük bir orduydu. Dördüncüsü, düşman ordusunun komutanı Malik bin Af askerleriyle birlikte Müslümanlardan önce Hudeybiye'ye gelmişti. Orada bütün hazırlıklarını tamamlamıştı. Vadinin boğazına, kayalıklarına ve kenarlarına pusular kurdurtmuştu. Okçularını yerleştirmişti ve ani hücuma geçmiş, İslam ordusunu yağmur misali ok yağmuruna tutmuştu. Beşincisi, düşman ordusu tüm hazırlıklarını yapmıştı, düzenliydi, saflar halindeydiler. Atlılar safını en öne almışlardı. Sonra savaşan yayalar safı geliyordu. Sonra arkalarında kadınların safı, en sonunda da çocukların safı vardı. Bir diğer sebepse Mekke fethiyle yeni Müslüman olanlar yeterli imani bir bilincin, olgunluğun seviyesini elde etmiş değillerdi. Bunların bozguna uğraması kolay oluyordu. Onların bozgun hali diğer müminleri de etkiliyordu. Bir de kitle psikolojisi hakim oluyordu. Hucurat suresinin 14. ayetinde Bedeviler inandık dediler. De ki siz iman etmediniz ama boyun eğdik deyiniz. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve elçisine itaat ederseniz Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir buyuruluyor. Savaşın ilk etabında Müslümanlar büyük bir bozguna uğruyorlardı. Derin bir zaaf yaşıyorlardı. Ama kısa bir süre içinde toplanıyor, bir kütle haline geliyorlardı. Müminlerin zafere doğru gidişin nedenlerine baktığımızda, Peygamber Efendimizin bir avuç müminle, sayıları 80'e varan Müslümanla geri adım atmayışlarıydı.
Özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyaz katırın üzerinde düşmana doğru ısrarla yürüyordu. Zerrece bir yılgınlık göstermiyordu. Peygamber Efendimiz tam bir korkusuzluk ikliminde düşmanın üzerine giderken amcası Hazreti Abbas telaşlanıyor, katırın yürüyüşünü durdurmaya çalışıyordu. İkincisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem düşman ordusuna doğru ilerliyor, hem kendisinin Allah'ın Resulü olduğunu, bir de Hudeybiye'deki Rıdvan biatını hatırlatan manaları Hazreti Abbas Efendimiz'in gür sesiyle ordusuna seslendiriyordu. Üçüncüsü, Peygamber Efendimiz'in düşmanın üzerine yürümesi, şerefli arkadaşlarının dalga dalga geri dönerek gelmesi, Resul-i Ekrem Efendimiz'in çevresinde tekrar ordu düzeni alması ve tekrar savaşmaları savaşın kaderini değiştiriyordu. Hezimete doğru giden savaş kısa bir süre sonra zafere dönüşüyordu. Dördüncüsü, düşman ordusu savaşın ilk etabında yoğun bir saldırı gerçekleştiriyordu. Bu saldırıda İslam ordusu derin bir zaafa giriyor, hatta kaçmaya başlıyorlardı. Ama düşman ordusu burada bir hata yapıyor, kaçan Müslümanların peşine düşmüyor, onları kovalamıyordu. Bu durum Müslümanlarda bir nefes almaya, yeniden hazırlanmaya, tekrar şirk ordusuyla savaşmaya yöneltiyordu. Beşincisi, Peygamber Efendimiz bir avuç toprak alıyor ve kafirlerin üzerine fırlatıyordu. Topraklar onların gözlerine gidiyor ve onları şaşkınlığa mahkum ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kafirler üzerine toprağı fırlatırken Muhammed'in Rabbine yemin olsun hezimete uğradılar buyuruyordu. Altıncısı, Resul-i Ekrem Efendimiz Rahman-ı Rahim'e bütün varlığıyla dua ediyordu. Yardım talep ediyor, vaadini gerçekleştirmesini diliyor, muzaffer kılmasını niyaz ediyordu. Yedincisi ise, Rahman-ı Rahim kuluna, Resulüne yardımını ihsan ediyor, melekler ordusunu gönderiyordu. Tövbe suresinde görmediğiniz askerleri indirip de kafir olanları azap etti. Bu da kafirlerin cezasıdır buyuruluyordu. Müminler bir sekinet iklimine giriyorlardı. Kalpler Rahman-ı Rahim'in rahmetiyle arınıyor, duruluyor, pırıl pırıl bir kıvama getiriliyordu. Kalpler kalbi selim kıvamına geliyordu. Kalpler iman nuruyla daha bir güç kuvvet haline geliyordu. Şimdi İslam neferleri düşman üzerine akın akın yürüyordu. Saldırılar dalga dalga halindeydi. Havezin ve Sakifliler paniğe kapılıyor, çareyi kaçmakta buluyorlardı. Çarpışma kısa sürüyor, 20 bin kişilik düşman ordusu artık kaçışıyordu. Zafer Müslümanlarındı. Aynen Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki yenildiler buyurmuştu. Huneyn savaşı bitiyordu. Müslümanlar 4 şehit veriyordu. Şirk ordusundan 70 kişi ölüyordu. Hayat inişler ve çıkışlar halindeydi. Hüzünler ve sevinçler halindeydi. Yenilgiler ve zaferler halinde akıyordu. Müminler ne umutlarına ne de hayallerine teslim olacaktı. Ne de pişmanlıklara ve hüzünlere teslim olacaktı. Bugün sevinç ile esebilirdi. Yarın elem ve keder rüzgarları esebilirdi. Dünyanın hiçbir haline takılıp kalmak yoktu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir beyanlarında, mümin insana hayran olunur. Ona bir nimet ihsan edilse şükreder kazanır. Bir musibet isabet etse sabreder yine kazanır. Şu adama bakın ki her halükarda kazanıyor buyuruyordu. Er meydanları, savaş meydanları, can pazarı meydanları çetinler çetini meydanlardı. Müminler bu çetin meydanlarda Rahman-ı Rahim için zalimlere karşı destanlar yazıyordu. Meleklerle iç içe Allah yolunda canhıraş bir mücadele veriyorlardı. Rabbi Rahim'in rızasını kazanıyorlardı. Zaman zaman er meydanlarında, savaş meydanlarında zaafa uğruyorlardı, savruluyorlardı. Bir zayıflık sergiliyorlardı.
o muhteşem imanlarıyla çelikleşen bir halin içerisinde olabiliyorlardı. Hemen istiğfar iklimine giriyorlardı. Rabbi Rahim'den bağışlanma diliyorlardı. Sonsuz merhamet sahibi Rahman-ı Rahim kullarını bağışlıyordu. Onlara sekinet ihsan ediyordu, güç ve kuvvet lütfediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Özüşe didelerim derdün ile kan alar. Vakıf olan benim esrarıma her an ağlar. Dağ sinem görecek hun ile alude beni. Rahmedüp halime ezhar-ı gülistan ağlar. Yine rahmeylemez asla bana ol afet-i can. Öyle bimar görerek halime yaran ağlar. Gördü çün derdi dil izarımı, rahmetli tabip. Dedi ey hasteyi hicran, sana derman ağlar. Kimse fehmetmedi hayfa ki nedir maksudu. Gece gündüz ne için gözlerim her an ağlar. Derd ile ruhine baktıkça senin ilhami. Gerçi handan olur ama

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: İşte orada Mescid-i Aksa. Orada inceden inceye bir ağrı. Süleyman mülküne gözyaşı düştü. Nasıl da kalbinde fırtınalar kopmuştu Belkıs'ın. Nasıl da düşmüştü yola ilk mektup ile dağ taş bir ordu. Süleyman mülküne gözyaşı düştü. Ağıt oldu yaşamak, zulüm oldu yaşamak. Ölüm bir başka ölümün içindedir. Tahammül olmuştur artık anaların gözyaşlarında. Bu her anı vurulmak olan göğsünden bir gencin. Hani yola düşenlerin narası, hani kardeşlerim. Bu zulme inen kırbaç, bu sonu berrak olan imge. İşte orada Mescid-i Aksa. Orada inceden inceye bir ağrı. Ah kalbim, ateşlerden geçen kim, yollara düşen kim? Peki kim verecek göğsünü kurşunlara?
3: Kim verecek göğsünü?
2: Kim çıkacak bu şehrin ortasından?
3: Kim çıkacak bu şehrin ortasından?
2: Kardeşlerim, fitne kalmayıncaya, güzellik oluncaya kadar, esenlik oluncaya kim verecek göğsünü kurşunlara? Buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz, parıldasa saçılsa lavlar bakışlarımızdan, bize gelse yeğinlik, bize gelse cömertlik, serazat bir aşk ile düşerken yollara, volkan gibi hazırlanıyorken, tahammülü zor çarşılarda, sanki ötresi düşmüş bir hal, buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz. Ama olmuyor, dağlara gitmiyor haber. Şehirlerin macerası fena, meydanlara musallat olan pus dağılmıyor. Ama olmuyor, İnce bir sızı olarak giriyor hayatıma. Buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz, dağ

0: Tevazu kimden olursa olsun hakkı, doğruyu, gerçeği kabul etmendir. Fudayl bin İyad.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

91.0 Davet Radyo. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yafkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, hadis-i şeriflerimizi okumaya devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Esbetüküm alessirati eşüddeküm hubben li ehli beyti. Sırat üzerinde ayakları sabit olacak insanlar, sizin içinizden sırat üzerinde ayakları sabit olacak insanlar kimlerdir biliyor musunuz? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber veriyor bize. Kimmiş bunlar? Alessirati eşeddüküm hubben li ehli beyti. Benim ehli beytimi çok sevenler ve li ashabi ve ashabımı çok sevenler. Bunlar sırattan geçerlerken ayakları sabit kalacak. Biliyorsunuz sırat cehennem üzerine kurulan bir köprü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Sırat ne demek? Yol demek ve cehennemin üzerine kurulmuş bir köprü. Ve Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde diyor ki buradan ümmetiyle ilk geçecek peygamber de benim diyor. Demek ki sırattan ilk geçecek olan kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla birlikte arkasından kim geçecek? Ümmeti Muhammed geçecek inşallah. Allah-u Teala hızlı bir şekilde bizi geçmeyi nasip eylesin. Şimdi sırattan geçileceği zaman da sıratta sabit kalmanın da yolları var. Peygamberimiz bunları bize haber veriyor. Bunları bize gösteriyor. Mesela başka hadis-i şeriflerde var. Beş vakit namaza devam eden, beş vakit namazı cemaatle kılan veya Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çokça selavat getiren insanların da sıratta böyle ayaklarının sabit olacağı, kaymayacağı bize belirtiliyor. İşte bu hadis-i şerifimizde de sırattan geçerken ayakları kaymayacak olan kimseleri de Peygamberimiz bize haber veriyor, anlatıyor. Kimmiş onlar? Peygamberimizin ehli beytini ve sahabesini çok çok seven insanlar sırat köprüsünde geçerken ayakları da kaymayacak, ayaklarına kaymamasına bir vesile olacaktır diye Peygamberimiz bize haber veriyor. Biliyorsunuz değerli kardeşlerim, Meryem suresinde Allah-u Teala 71. ayetten diyor ki İçinizden hiçbir kimse olmamak, istisna edilmemek üzere mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Herkes oraya varacak. İşte bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Ancak Allah-u Teala cennetlikleri böyle yanmadan kurtaracak, cehennemlikler ise nereye gidecek? Ateşe düşeceklerdir. Allah muhafaza buyursun. İşte bu ayetin tefsirinde alimlerimiz bir kısım hadislerde yola çıkarak hadisler de bunu anlatıyor zaten. Sırat köprüsünün olduğunu, o sırat köprüsünün üzerinden herkes geçecek. Ha geçerken bu köprü kaypak bir köprü. Hani derler ya kılıçtan ince değil mi? Kıldan ince, kılıçtan keskin diye de böyle ifade kullanırlar. İşte bu köprüde kaypak yerler, ayakların kayıp sabit kalmayacağı kısımlar, kapanlar, demirden kelepçeler, dikene benzer kılçıklar var. Bu şekilde oradan kişinin geçmesi gerekiyor. İmanlı kişiler, mümin kişiler amellerine göre göz açıp kapamadan ya şimşek gibi, ya hızla uçan bir kuş gibi, ya iyi koşan asil bir at hızıyla geçerler. Allah bizi bu tür geçenlerden eylesin. Fakat

0: Bununla birlikte zor geçenler de olacak. Sürünerek geçenler de olacak. Böyle yalpa yaparak geçenler de olacak. Allah bizi bunlardan eylemesin. Ama neticede de ne olacak? Zor bir şekilde geçecek. Bir kısmı da var ki çok kötü bir şekilde ayağa takılıp düşecek. Cehenneme düşecek. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Sırat'ı anlatırken diyor ki, Sırat köprüsünü geçmek herkesin nuruna bağlıdır. Allah o nuru bize versin. Hani birçok ayet-i kerimede geçiyor ya, onların önünde arkalarında nurlar vardır. O nurlar ne yapar? O kişiye aydınlık olur ve o aydınlıkla böyle yürüyür, rahat bir şekilde geçer. Kimi gözü açıp yumuncaya kadar, kimisi diyor kimsi de şimşek gibi, kimi yıldız akması gibi, kimi koşan at gibi Sırat'ı geçerler. Nuru çok az olan da yüzüstü sürünür. Elleri ve ayakları kayar, tekrar yapışır. Nihayet sürüne sürüne kurtulur. Öyle de olsa kurtuluyor diyor. Ama bizim dua ve temennimiz nedir? Böyle hızlı bir şekilde acı çekmeden, sıkıntı görmeden o Sırat köprüsünün üzerinden böyle hızlı bir şekilde geçmek. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sırat'ı bu şekilde anlattıktan sonra Sırat'ı nasıl geçmemiz gerektiğini, Sırat'ı nasıl geçeceğimizi, ne ameller işlersek Sırat'tan kolay bir şekilde geçeceğimizi bizlere anlatıyor. Az önce değindik. Ha, bunlardan birisi de nedir? Konumuz olan hadis-i şerif. Ehli beytimi ve ashabımı en çok sevenler Sırat üzerinde sabit kalıp ayağa kaymayacak olanlardır. Hızlı bir şekilde geçecek olanlardır diye Peygamberimiz buyuruyor. Birincisi nedir? Peygamberin ehli beyti. Ehli beyti kim? Hanımları, eşleri. Yani hiçbir zaman için biz peygamberin hanımlarını ehli beytin dışına itemeyiz. Çünkü onlar ehli beyt, Kur'an ifadesiyle de ehli beyttir. Hanımların hepsini sayarız, severiz. Onlar bizim annelerimizdir. Niye? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de onlara bizi, onlar için diyor ki sizin annelerinizdir. Onlar bizim annelerimizdir. Biz annelerimize hürmet gösteririz, saygı gösteririz. Onları hayırla yad ederiz, hayırla anarız. Onlar hakkında Allah muhafaza çirkin bir söz söyleme cesaretini göstermeyiz ve öyle bir şeye de tevessül etmeyiz. Böyle bir şeye tevessül eden, teşebbüs edenlere de karşı çıkar, karşılarında dururuz. Sonra kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Hazreti Fatıma ve onun soyu. Değil mi? Bunlar da nedir? Ehli beytir. Ve yine ifadeye göre Haşimoğullarının soyundan gelenlerdir. Bunlar da ehli beytir. Ve bu şekilde gelmiş olanları ne yaparız? Sayarız, severiz, hürmet gösteririz. Ve göstermemiz de gerekiyor ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Şura suresinde ben sizden bir şey istemiyorum. Ücret istemiyorum. Sadece nedir? Akrabalara iyilikle bulunmanızı, onları sevmenizi istiyorum diye buyuruyor ki bize düşen görev de nedir? Ehli beyti sevmek, saygı göstermek, onlara hürmet etmek. Sonra kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi. Sahabe kimdir? Sahabe Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşamış, onu görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve ona iman etmiş kimsedir. Ve iman üzere de vefat etmiş kimse sahabedir. İşte bu şekilde olanları biz ne yaparız? Sayarız, severiz. Şimdi bu hadisten şunu öğreniyoruz. Bir, sahabeyi sevmek Sırat'ta geçmenin sebebidir. Ha, bunun zıttı da sahabeye küfretmek, sahabeye taan etmek, onları kötülemek de haram ve günahtır. Allahu Teala böyle bir hatadan da bizi korusun ve muhafaza buyursun. Gerek İmam-ı Azam Ebu Hanife olsun, gerek Ahmed İbni Hanbel olsun, diğer müçtehit imamlar hep şunu söylemişlerdir. Biz sahabeyi hayırla yad ederiz. Onlar hakkında ileri geri konuşmayız ve onlar arasında geçmiş olan bir kısım olayları da gündeme getirmeyiz. Hasan Basri rahmetullahi aleyh'in dediği gibi bizim kılıçlarımız bu işlere karışmamış, dillerimizi de bu işlerden çekeriz, onu da karıştırmayız demek suretiyle aynı onun yolundan gitmiş ve peygamberin sahabesinin arasında geçen bazı ihtilafları gündeme getirmeyi, onlar üzerinde sık sık konuşmayı, anlatmayı da hoş görmemişler, çirkin görmüşlerdir. İşte bu nedenle sahabeyi sevmek zorundayız, severiz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? en hayırlı nesil benim neslimdir. Benim bulunduğum zamanın insanlarıdır. Kim? İşte onlar sahabedir. Sonra ondan sonra gelenler, sonra kimdir? Ondan sonra gelenlerdir diye buyuruyor. Ve sahabe en hayırlı bir nesildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, şimdi burada birçok ayet var, hepsini anlatamayacağız, söyleyemeyeceğiz. Mesela en önemli ayetten birisi şu ki, En'am suresinin 52. ayetinde ve yine buna benzer ayet Kehf suresinde de var. Sabah ve akşam Rablerine yakaran kimseleri yanından kovma diye Allah-u Teala peygamberine hitap ediyor. Sahabeyi işte en güzel bir şekilde anlatıyor Allah-u Teala. Sabah ve akşam Rablerine yakaran, ona iltica eden, ona dayanan, ona güvenen, onu zikreden insanları yanından kovma. İşte sahabenin en güzel özelliğini bu şekilde anlatıyor. Çünkü sahabe nedir? Peygambere sahip çıkmış, dini İslam'a sahip çıkmış, dünya malına tamah etmemiş, dünyayı kaldırıp atmış, hayır yolunda seferber olmuş, hayır yolunda harcamak için elini açmış, malını Allah yolunda vermiş, canını Allah yolunda vermiş, teşebbüs etmiş, bu dinin yayılması için gayret göstermiş. Böyle varlık göstermişler ki onların vasıtasıyla bu din böyle nesiller boyu gelmiş, gelmiş, gelmiş. Ve Peygamberimizin ifadesiyle diyor, sizin için ashabım bir garantidir. Onlar gittikten sonra da ne olur diyor, sizin için bir garanti ve teminat yoktur diyor. Ve gerçekten bakıyorsunuz, ashab efendilerimizin vefatından sonra büyük büyük olaylar, fitneler almış başını gitmiş, bidatlar, hurafeler almış başını gitmiş ki onlar garantidir. Ha, onların yolu üzere gidersek, o insanlara saygı gösterir, hürmet gösterirsek, o zaman ne olur? O ihtişamı Müslümanlar devam ettirir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Hazreti Muhammed'den sonra kulların kalplerine Allah-u Teala baktı ve onun ashabının kalplerini en hayırlıları buldu. Düşünün, sahabeyi en güzel bir şekilde anlatıyor. Bundan dolayı onları nebisinin onun uğrunda savaşan yardımcıları kıldı diyor. Çünkü onların kalbine baktı, en iyi onları buldu diyor. İşte sahabe budur. İşte biz de ne yapacağız? Sahabeye hürmet göstereceğiz, sahabeyi seveceğiz. Bir kısım aşırı böyle gulat dediğimiz, sahabeye hakaret eden, sahabeye küfreden, sahabeye küfür isnat edecek derecede kendini kaybeden insanlar çıkıyor veya bunlardan etkilenerek sahabelere dil uzatma, onları eleştirme yoluna gidebilecek insanlar da çıkıyor. Ha, biz onlara ne diyeceğiz? Bakın, Allah Resulü'nün yanında yer almışlar. Onlar da insan olması hasebiyle bazen hata işlemişler. Fakat sahabenin en güzel özelliği nedir? Bir hataya düştüğü zaman, bir hata işlediği zaman hemen tövbe etmesi, hemencecik tövbe ediyor, istiğfarda bulunuyor ve hemen hayır yoluna geçiyor. İşte en önemli olan bu. İnsan hata da işleyebilir ama önemli olan o hatadan dönebilme. Sahabede hata işlemiş olsa bile hemen o hatadan dönmüşler, doğru yola gelmişler. Siz böyle bir insan bile biliyor musunuz? Ölümü göze alarak peygamberin huzuruna geliyor, ya Resulallah beni temizle diyor. Veya yine bir sahabe bir kadına baktı diye gidiyor duvara çarpıyor veya bir direğe çarpıyor, burnu kanıyor ve o burun kanını, bu akan kanı silmeden diyor peygamberin huzuruna gideceğim, ben bak cezamı gördüm diyor. Böyle insanlar, böyle güzel insanlar, yanlışları bile olsa ne yapmışlardır? Hemen dönmüşlerdir. Bu nedenle nedir? Sahabe adildir. Biz onları hayırla yad ederiz, hürmetle yad ederiz. Onlar hakkında ileri ve geri konuşma durumunda kesinlikle olmayız. Çünkü görüyorsunuz, onların işte gözleri yaşlı, ruhları böyle dünyadan hoşlanmamış, ahirete yönelmiş, böyle avuçları vermek için açık, gözleri yaşlı, Rablerinin rızasını kazanmak için ellerinden gelen gayreti göstermişler ve Allah-u Teala Fetih Suresinin 28. ayetinde de buyurduğu gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Onunla birlikte olanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise merhametlidir demek suretiyle onları böyle övmüş. Ve yine başka ayette celilelerde Allah-u Teala onlardan razı olduğunu belirtmiş, onları cennetine koyacağını vaat etmiş. Böyle olduğu zaman biz de o sahabeyi ne yapıyoruz? Hayırla yad ediyoruz ve yad edeceğiz. Gerek Fetih suresinde, gerek Tevbe suresindeki ayette Allah-u Teala onlardan razı olduğunu, memnun olduğunu, hoşnut olduğunu belirttiği için biz de ne diyoruz? Radiyallahu anh. Allah onlardan razı oldu olsun, razı oldu diyoruz veya radiyallahu anhum diyoruz. Allah onlardan razı olsun diye bu şekilde her isimlerinin geçtiği yerde onlara hayır duada bulunuyoruz ki bu da ashabı, sahabe-i kiramı sevmenin güzelliğidir, özelliğidir, onun işaretidir. İşte bu iki şeyde de peygamberin ehli beytini sevme noktasında ve aynı şekilde peygamberin ashabını sevme noktasında şiddetli olacağız. Onları seveceğiz, sayacağız, saygı göstereceğiz. Haklarında ileri geri konuşmada bulunmayacağız. Onları anarken böyle güzel bir şekilde hayırla anmaya çalışacağız. Çünkü nedir? Bunlar dinin aktarılmasında bize rol oynamışlar. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sahip çıkmışlar. Onun etrafında kenetlenmişler. Allah-u Teala onların yolunda gitmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Rabbi Zülcelal'a emanet ediyor. Ve selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti, seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağımız ilk isim El-Vahid Celle Celaluhu ismi mübarekidir. El-Vahid tek olan, zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde ve hükümlerinde asla şeriki, ortağı, benzeri ve dengi olmayan demektir. Vahid, sıfatlarında tekliği ifade eder. Ehad, zatında tekliği ifade eder. Yüce Rabbimizin sıfatlarında yaratıklara mecazen benzeme vardır. Fakat hakikaten benzeme yoktur. Zatında ise ne yaratıklara mecazen ne de hakikaten benzeme yoktur. İşte bundan dolayıdır ki o sıfatlarıyla vahittir, zatıyla ehaddir denilir. Mekkeli müşrikler yani inkarcılar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip bizi kendisine kulluk yapmaya çağırdığın Rabbini bize tanıt dediklerinde İhlas suresi nazil olmuştur. De ki o Allah'tır, birdir, tektir, Allah Samet'tir, yani bütün varlıklar ona muhtaç, fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğurulmadı, kimse de onun dengi değildir. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, El-Vahid öyle bir mühürdür ki kainata işlenmiştir. Yaratılmış her şey tek bir ağızdan onun birliğine şehadet ediyor. Göklerin ve yerin hazineleri o vahid olan yaratıcının yanındadır. Bakara suresi. Herhalde hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. Enbiya suresi. De ki, doğrusu ilahınızın tek bir ilah olduğu bana şüphesiz vahyolundu. Artık Müslüman olacak mısınız? Hac suresi. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ona teslim olun. Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelene sabreden, namaz kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan sarf eden ve Allah'a gönül vermiş olan kimseleri müjdeler. Ankebut suresi. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. El-Ehad Celle Celaluhu. El-Ehad bir olan, bir tek olan, benzeri ve naziri dengi olmayan, iki olma ihtimali bulunmayan demektir. Değerli kardeşlerim, İhlas suresi yüce yaratıcının kullarına sunduğu kimliktir bir anlamda. Manevi değerinin Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk olduğu belirtilen muhteşem ayetler İhlas suresindedir. İhlas suresi
de ki, o Allah'tır, tektir, samettir, doğurmadı ve doğurulmadı, kimse de onun dengi değildir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, İhlas suresini seviyorum diyen sahabe-i kirama, efendiler efendisi, söyleyin o kişiye Allah da onu seviyor diye cevap vermiştir. Hicr suresi, her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Fakat biz onu ancak ihtiyaca göre belli ölçülerde indiririz, veririz. Her şeyin dizgini onun elindedir. Yaratılmış her şey bileşimindeki atomdan gezegenler sistemindeki en büyük galaksilere kadar her şey o muhteşem dizaynlarındaki birlik ile ehad, ehad diyerek şehadettedir. Çekirdek etrafında bir yörüngede dönen atom, güneşi çekirdek ederek onun etrafındaki yörüngede dönen dünya, görebilen gözlere, hissedebilen kulaklara sevgiyle gülümseyerek ehad, ehad diyerek şehadet etmektedir. Kainat tüm mevcudatındaki düzenle bir fabrikanın çarkları gibi birbirine bağlı olayları ve bünyesindeki eşsiz denge ile ehad, ehad diyerek şehadettedir. Yaprağıyla, sapıyla, nakışlı güzel yüzüyle baharda açan her çiçek bir çiçek formunda, binlerce değişik çiçek oluşuyla ehad, ehad diyerek şehadettedir. Ya insan sadece parmağına, bir parmak boğumuna atılmış muhteşem bir imza olan parmak iziyle Hazreti Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar gelecek insanoğlunun her birinin tek bir parmak formunda sayısız parmak izleri ispatınca ehad, ehad diyerek şehadet etmektedir. İşte o parmak her zerresiyle yaradanını zikrederken bir an bile ondan gafil olmayan, hayatı Kur'an-ı Kerim'in emirleriyle donatılmış bir hayat, ahlakı Kur'an ahlakı olan, nuru bütün alemlere nur olan bir bedene ait ise, o parmak kamere yöneldiğinde ayın beni işaret etti, beni Rabbine delil kıldı diyerek cezbeye tutulup ikiye ayrılması ile şehadettedir. Koca bir taşın altında inleyen Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi radıyallahu anhunun bedeni acılar çekerken ruhu neler hissediyordu ki atmosfere aşk çığlıkları gibi işlenen sesi 14 asırdır dün söylenmişçesine ehad, ehad diyerek şehadet getirmekte. Her sene baharda bir renk cümbüşü ile yeniden doğan ve her kışta bembeyaz bir kefene sarılarak ölüme koşan yüzüyle arz, yani yeryüzü ehad, ehad diyerek şehadet getirmekte. Her an
ruhlar aleminden dünya alemine alınıp imtihan edileceklere kucak açan ve vazifesi tamamlanan kulların ruhlarını meleklere emanet edip bedenlerini bağrında saklayan toprak, akıl edip düşünene ehad, ehad diyerek şehadet etmekte. Zaman asra yemin olsun ki denilerek Kur'an-ı Azimüşşan'da üzerine yemin edilen zaman, minicik bir bebeğin saf ve masum gülümseyişinden yaşlı bir yüzdeki derin çizgilere kadar iz bırakarak işleyen zaman, saniye saniye, dakika dakika yürüyerek günleri, yılları ve ömürleri tüketen zaman, gidişin o tek olana olduğunu hatırlatarak şehadet etmektedir. İhlas Suresi, de ki o Allah'tır, tektir, samettir, doğurmadı ve doğurulmadı, kimse de onun dengi değildir. O yaratandır, kimse güneşi batıdan doğduramaz, kimse uzayda inanılmaz bir hızla genişleyen kainatı durduramaz, kimse yeri ve gökleri tutamaz ve hiç kimse yoktan bir şeyi var edemez. Değil bir gözü, bir sinek kanadını bile var edemezler. Hac Suresi. Ey insanlar, bir misal verilmektedir. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınız bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamayacaklardır. Sinek onlardan bir şey kapsa onu kurtaramazlar. İsteyen de, istenen de acizdir. Aziz kardeşlerim, bir sinek bile kanadı ile ona şehadet etmektedir. Dağlardan köpürerek, ağlayarak başını hasretten taşlara çarpa çarpa aslına denize koşan ırmak, damlaları sayısınca ehad, ehad diyerek şehadet etmekte. O muhteşem avuçta taşlar da şehadet etmekte. Bakara Suresi. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden nehirler kaynıyor. Yine öylesi var ki çatlıyor da bağrından sular fışkırıyor. Öylesi de var ki Allah korkusundan yerlerde yuvarlanıyor. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Yahve durdu. Sevdanı kalbimin karasına çaldı. Yahve durdu. Gönlüme rahmetini mermanı sağ. Yahve durdu. Ruhum zikrinin lezzetiyle bağlı. Yahve durdu.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek, seni. Ben yanarım dünü günü. Bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur. Bana seni gerek, seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin dünü gün endişem. Bana seni gerek, seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara Leyli gerek. Bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum, bana seni gerek, seni.

0: Son bir karanfil gibi.
1: Gönlümüzden gönlünüze.
0: Nazlı Filiz.
1: Davet Radyo.
0: Acuze beddualar evinden çıkıyor sahnesine ama sarmaşıkların. Kapı aralığında büyüyen yaslı Ebru. Çekiyor bağrındaki zifiri hançerini. Ölümün eksenine yürüyen aşıkların. Yine mi bir yanardağ içinde kalacağım? Şuh bir karanfil midir bulutların içinden ölü bir serçe gibi yüreğime dokunan? Ah yine mi sonbahar sararıp solacağım? Çöllerde yalnız benim şiirimdir okunan.

Ey ipek gülüşlerle bahtıma düşen hayal, sen de mi koyacaksın beni karanlığımda? Tutuştu yalnızlığım alev alev yanımda. Ya bir Süreyya gibi parlayıp içimde kal, ya da intiharıma mahkum olma kanımda.

Sükutu hayal midir yine sessiz ruhumu siyah bir kedi gibi bekleyen köşelerde? Devler de yakalanır biliyorum bu derde. Neden hala tütüyor ocağı gariplerin? İniyor cihan şu muğul aydınlıklara perde. Semender boşluğuna köz taşır atlıların. Rahminde kıyametin muamma ıssızlığı. Acılar mahkumudur çılgın karartıların. Nerede o cezve ki anlasın martıların bir kalbin denizinde çektiği yalnızlığı?

çilekeş ve sitemkar anılarla beraber bir haber bekliyorum ötelerden, bir haber. Yanardağ tohumları yeşeriyor acımdan. Kapısının önünde kul olduğum muamma son bir karanfil gibi düşüyor avucumdan. Taşıyacağım seni. Kan kokulu vadilerden geçerken, yadellerde kahır suyu içerken taşıyacağım seni. Ey ruhuma ipeğin giydirilen gömleği, sütten kesilince sen ölesiye ağlayan çocuğun sütü, kuşku limanlarında denizi yüreğime bağlayan gemi, marazi bir göğün yaralı kuşlarını binbir çiçek tozuyla okşayan gül merhemi, acılar içimde tünel açarken, hatıralar avucumdan uçarken taşıyacağım seni. Baharın tükeniyor yanan bir orman gibi, küllerinin altında yine sonsuz bir bahar, tutuşan bir ciğerden yayılan duman gibi, yine seninle dolu kan tüküren aynalar. Kapansa da fil dişi kapıları kalemin, bakışların şiirin sarayını kuruyor. Bir yanında kopuyor fırtınası elemin, bir yanında sahile okyanuslar vuruyor. Kahpe düşman avusunu saçarken, kara bahtım kefenimi biçerken taşıyacağım seni. Hanedan titreşimi sardı kelepçeleri. Eski bülbül kafesi, nargile sarhoşluğu, garip bir uğultuyla yayıldı beynimize. Çaresizlik, ruhların en sersefil boşluğu. Mosmor kesildi yine sarı sabır taşları, kabusa dönmek üzere sefih Leyla düşleri. Bulutlar kemirirken nazlı gök kuşağını, istila buğdayları döküyor başağını. Yaz çiçeği kara kışı seçerken, çöl aslanı tilkilerden kaçarken taşıyacağım seni. Ey masallar çağının yosunlu mağarası, yuvasız kalınca sen ıssızlığa tüneyen kurdun yuvası, rüya tuzu damardaki tıkanma, ateş böceğinin solgun duası, kızıl mermerlerin intiharında devlerin saçına düşen yıldırım, bensizliğe giden tozlu kaldırım. Gece gündüz derdin ile naçarken, mahzun, melul buralardan göçerken taşıyacağım seni.

0: Aşk ipek bir karanlıktır. Düşer kirpikleri kınalı bakışlardan, yedi renkli yağmur damlası gibi yıldızlar ki ıslanmamıştır. Kuğuları aldatılan göllerde unutulmuş dünyaları arayan bulutlar ki uslanmamıştır onlar. Aşk ipek bir karanlıktır. Gözleri ışıldar yolların kıvrımlarında, umutlar ki paslanmamıştır onlar. Çeker uzakları yakına rüzgar, çiçekler toprakta bengi su kokar. Gölgelere yaslanmamıştır onlar. Yüreğinde deniz taşıyanların destanı okunur kaldırımlarda. Sevdiğine nazlanmamıştır onlar.
1: Tam bir noktası.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 1. Cüz.

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin

İnsan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

kan çölünün ıssız vahalarından. Sen bir yaralı aslan kadar gizem ve ritim. Ben akşama bigane kalanların hükmüyüm. Ötemde bir düş gibi uzayan memleketim. Gölgeler vadisinde dağılan köpük müyüm? Narin midir mermerin rahminde karanfiller? Neden gülücükleri sarsıyorum kan gibi? Rintlerin mahzeninde büyüse de sefiller, sevgiyi yüreğinde taşıyor sultan gibi. Ölüler göz kırpıyor çölün kirpiklerinden. Kara kaşlı hilale aşina sisli ruhum. Baktıkça büyülüyor ölüleri derinden. Yemyeşil bahçelerde simüzer, kaktüs ve kum.

kervan eski günlerin hüzmeleriyle dolu. Hala Yusuf soluğu yayılıyor öteden. Kim bilir neresinden geçiyor ipek yolu. Acılar kayboluyor fırtınalarda neden? Kardeş hatırasıdır kuyularda dirilmek. Yükselir sarayların burcunda kehkeşanlar. Yarınsız bir kralın tahtında öldürülmek ne mümkün? Bir rüyanın mehtabını kim anlar? 7 yıl bir kıtlığın sinesinde açan gül, parlayan yıldızıdır bilinen bir vebalin. Geziyor yine mahzun çölün bağrında gönül. Duyuyorum ki bu son şarkısıdır hilalin.

Kalırsam surları yıkmak isterim. Aldanıp da sakın kal deme bana. Taşları eriten hararetimle kanımı arıtan dağlara çıkıp hasretim uyuyan maharetimle gideyim şiirin topraklarına. Sen ey yaprakları ipek dokuyan, kalırsam incinir çiğ taneleri, acı acı kişner yaşlı küheylan, yağmura müptela eleyim sağma yolları kuşatan tebessümünü görse de bulamaz dizinde derman. Kalırsam değişir gecenin tadı, hıtır kanadından talih kuşunun arza emri vaki süzülür zaman. Kömür saçlarına tutunan kalbim kahve gözlerinde giyer kefeni, imrenir yepyeni bir zindan bile, en güzel hücremde saklarım seni. Rengarenk bir damla usare olup sessizce içine akmak isterim. Tuttuğun aynada birden kaybolup yıllarca yüzüne bakmak isterim. Şehirde tükenen sihri bul deme, kuru de, çürü de, sakın kal deme. Kalırsam surları yıkmak isterim.

ayrılığın arkasından duyulan. Gitme ey gerdanlığı inci ve mercan olan. Ölümlü vakitlerde hayatıma can olan. Masiva denizinde kalanların feneri. Ayrılığı intihar, aşkı imtihan olan. İkramındır ne varsa sızlatan yüreğimi. Ey alevde kaybolup sularda nihan olan. Gömülmüşüm küflenen kuşkular toprağına. Düşmüşüm çıbanların, çıyanların çağına. Ey yolunu kaybeden yolculara han olan. Isırgan bir mendile akıyor gözyaşlarım. Kadehimde ıstırap, damarımda kan olan. Boynumda kelepçeli bakışların urganı. Üzerimde acılar kumaşının yorganı. Gitme ey mutluluğun tahtında hakan olan. Zülfünden yıldızları sararak gökyüzüne. Işıksız bir ülkenin sabahında tan olan. Al götür senin için ağlayan serçeleri. Hasretinle eriyip kuruyan pençeleri. Kahramanlara gurbet, şaire vatan olan. Şah damarımda solar nergisleri sevincin. Ruhumdur köşelerde dağılıp viran olan. Gitme, çözmek üzredir son düğmeyi güvercin. Bazen muştu çiçeği, bazen de hüsran olan. Ya başucumda cellat, tenhada bekleyen cin. Ya da şahikalarda katıksız hicran olan. Mehtabında büyüyen karanfilleri yakıp, ben miyim yeryüzünde sadece üryan olan? Ben miyim terk edilen, ben miyim ziyan olan? Ülkemi leylüne har yangınlarda bırakıp, gitme ey ipek yüzlü, gitme ey insan olan.

0: gönlümüzden gönlümüze.
1: Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim minlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevkii müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecrile avizeni lebriz etsem, türlenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

Aradığım yol. Bir yol ararım, Hazreti İsa'ya götürsün. Deryayı yaran mucize asaya götürsün. İsrail'e mesken denilen arzı dolaşsın. Dağlardan aşıp Tur ile Sina'ya götürsün.

Talih beni bendeyledi yerlerde süründüm. Zencirimi kırsın, yedi Beyza'ya götürsün. Harun ile Musa'yı alıp çöllere düşsün. Kurtarmak için ümmeti deryaya götürsün. Ruhumdaki masiyeti silsin de arıtsın. Dört bir yanı nurlarla mücellaya götürsün. Bilmem ki ölüm nerede gelir, hangi zamandır. İman dileyip elde musallaya götürsün. Müminlerin en son durağından yücelen ses, imdad diye hılkatte musaffaya götürsün. Peygamberi zişana gidip gözyaşı döksün, yardım dilesin. Cenneti mevaya götürsün.

Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüze gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde, üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp
şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu, ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle bana yolcu. Ey yolcu, nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul oldu? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken, duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin?

0: Özgürlük menşurum kanatlarındır. Toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım, yoğumsun. Ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Göklerim, yerlerim, dağım, denizim, yanım, yönüm, solum ve sağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Öğüncüm, şerefim, sözüm, şiirim, saklım, gizlim, köşem, bucağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında, zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende, hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim, ordum, emirim ve otağım sensin.
1: Gönlümüzden gönlünüze.

Ben yürürem yane yane, aşk boyadı beni kahane. Ne akılem ne divane, gel gör beni aşk leyleti. Gah eserem yeller gibi, gah tozaram yollar gibi, gah akaram seller gibi, gel gör beni aşk neylet. Akan suluyum çağlarım, dertli ciğerem dağlarım, şeyhim anuban ağlarım, gel gör beni aşk neylet. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk leylet. Mecnun oluban yürürem, ol yari düşte görürem. Uyanıp melül olurum, gel gör beni aşk leyleti.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem deli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

sakınmak gerek. 5 şey kalbi öldürür. Zikrin gülün soldurur. Gaflet içine daldırır. Bunlardan sakınmak gerek. Evvelkisi fazla yemek. İkincisi çok uyumak. Üçüncüsü gıybet etmek. İşte bundan hazer gerek. Dördüncüsü çok gülmesi. Beşincisi rızık kaygısı. Yoldan çıkarır çok nası. Emrazını bilmek gerek. Beş şey kalbini taş eder. Böyle dedi büyük peder. Sakınmazsan cevher gider. Muhafaza etmek gerek.

Birisi günah kesreti, İkinci tokluk zulmeti, üçüncü zulüm gayreti, hadisleri bilmek gerek. Dördüncü namaz geçirmek, beşinci sol elle yemek, yapsan bunu gider emek, sünnete riayet gerek. Münafıkta üç alamet, herkes bundan eder nefret, boşa çekilmesin zahmet, kendini veznetmek gerek.

Söylerse ol yalan söyler, vaat eylese hulf eyler, emanete hıyanet eder, bu fiilden uzak gerek. Şu beş eve melek girmez, aklı olan suret komaz, pis içkiye iyi demez, bundan çok sakınmak gerek. Ebeveyne asi olma, misafiri geri kovma, köpekleri eve koyma, meleklere tazim gerek.

Dört alamet akıllıda, feyizden alır ol gıda. Allah için ağlar dide, gözden yaşlar dökmek gerek. Evvel gelmeyene gider, zulmedenleri affeder. Vermeyene verir matlubu didar, kötülüğe iyilik gerek. Kalemdar, ahlakın fena, bu fiille gitme sine, tutar bunu akıldane, ahlak güzel olmak gerek.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.